0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə bayram məzgilədən səyahət ki çıqqanda qayıs xıldiki sağlamlıq xətriyə diqqət qiliş kərək digən məzmun diqqətlərdə buludu. Bəşinç aydaki Şincanda otcüb, dəl dərək bük baraqsan özüdəğən bulub, dəl səyahət qılıb aram ilişki məzgildəğən güzəl məzgil. Tən saqlıq zor baylıq programımız arqılıq köpçilikkə Qalbni illetadigan sog'lomlik askartmasini sunamiz. Birinchi, tarqalishchan zukam. Hozir atdigan bilan kashning temperatura farqi cho'ng, havoning namligi yuqori. Ko'pchilik o'zining salomatligini yaxshi kuzatib, qizitmasi o'rlash, yo'tilish qatorliq alomatlar ko'rilsa, vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Mutaxassis askartmasi. Tarqalishchan zukamning oldini elish, tizginlashda 3ni patpat qilish va 3ta tashabbuskor bo'lishni ishga oshirish lozim. 3ni patpat qilish, qo'lni patpat yuyish, tamoq ichishdan burun, tamoq yeyishdan burun, tarattdan burun, yashanganlar, bolalar va bemorlarni parvish qilishdan burun, og'iz burun va ko'zni tutishdan burun sirtqa chiqib uyga qaytib Bemarning oldidan xabar olgandan keyin, yo'talgandan yoki tushkurgandan keyin, tozalik qilgandan keyin, axlatlarni tozalagandan keyin, tarat qilgandan keyin, tez yo'llanma bilan uchrashgandan keyin, lift konopkasi, eshik tutqichi qatorliq ommaviy aslihalarni tutgandan keyin, qo'lni yuvish yoki qo'lni dezinfeksiyalash, pat-pat havo almashtirib turish, uyning derazasini pat-pat echib turish. Köprek hava almıştırış. Adem zıç, hava ötüşmeydiğen sorularga az beriş. Pat-pat hareket kılıp duruş. Daim muvapıq miktarda beden çiğnik duruş. Yani emgek bilen dem ilişini birleştirişge dikkat kılış. Kanuniyetlik dem iliş gerek. Üçte teşebbüskar buluş. Teşebbüskarlık bilen közütüş. Özünün ve aile azalarının bulup mu küçük balılar ve yaşanğalarının salametlikini közütüşünü yakışık alış.

təşəbbüskarlıq bilən doktorğa görünüş. Əgər qızıtması örləş, düş görüş, yötülüş qatarlıq kesəllik alamətləri görülsə, maska taqaş. Vaxtıda doktorğa görünüş. Kesel turup mu mektepki beriş ya ki işki berişten saklanış. Teşebbüskarlık bilen müdafiye görüş. Her gili teşebbüskarlık bilen tarqalışcan zukam vaksinesini emletiş, tarqalışcan zukamının aldığını eleştiki en önümlük tedbir. Yettincisi seyahatki çıkkanda dıngı kızıtmışsıdın ihtiyat kılış lazım. Havanın tedirci ilişik əgişib, yamğur suyu tedirci köpüyüb, kelimat şəraiti paşalarının yetilişi, köpüyüşüge teximu maskelidu. Paşalarının ızışlıqı tedirci örləb, dıngı qızıtması qatarlıq paşa yuqumluq kesellikler görüldüğün məzgilge kirdu. Yoqtuş, paşa çeqe velişdən saqlanış. Dıngı qızıtmasının aldını eleştiki en önemlik tedbiri hesaplanıdı. Şuna seyahat mezgide de paşının çeki verilişinin saklanış en mühim. Sırtkı çıkanda sus renglik uzun çapan, uzun iştan kiyiş. Bedenige dihloramin terkibi bar paşı yoktuş doğrusu sürkeş lazım. Üçüncüsü yol boylardaki yava köktatlarını üzmezlik. Dem eliş mezgilide sırtkı çıkıp seyahat kılış, opça gızalınış gittim sani köpüyüp, kollektif yemeklikten zehirlenişinin, yani şu yemeklik, menbelik, kesellik, körülüş, xelpi eşip gidiyordu. Mutakas eskertmesi, yavu muğunu halıqanca üzüp yemeslik, yavu muğunu halıqanca yaki tecrübesine asasın üzüp yemeslik. Yakından bu yan avanem, yamğur köp yığıp, her xil zemburuqlarının özü tez bulup, yavu muğudun zəhərliniş köp görüldüğün məzgil bulup qaldı. Köpçelikke şunu noktalıq əskertimiz ki, zəhərge, zəhərlik muğuğa nisbətdən tordiki zəhərini pərqləndiriş usuluğa asallıqca işənməslik lazım. Yani üzməslik, elib satmaslıq, yeməslik təkidlənidu. Gerçi, Abdonom rayonumuzun hava kelimatı köpsandaki yava ösümlüklerinin özüge mas kelmesi mu? Lekin, yakın kıyılardan bu yan yava köktat ve zeherlik mogu istimal kılış sebepidin zeherliniş ahvalları Abdonom rayonumuzda pat pat görülüp durdu. Abdonom rayonumuzun yemeklik menbeli keselliklerini közütüş sallıq məlumatıdı görüstülüşçe. Şincan'da köp uçuraydıgan zeherlik ösümlükler, mentolu, Dianshenz, Votosau ve Abdümilik Urqi, yani Bimazi qatarlıqlarını öz içi qalıdıkken. Zəhərlinib qalsa, qanda qılğanda özünü ünümlük qutquzğılı buludu. Bir aramlık alametleri görülgenden keyin derhal yeyişine toxtutuş, kusturuş, hem de doktorxanağa ciddi aparıp, kutquzuş gerek. Kusturganda barmaq ve başka boyumlar bilen zehirlengüçünün yutkuncak teksimi, çoka, koşuk tutkuç kadarlık nersler bilen tel yıldızını besip, zehirlik maddeler bütünleyi kusup çıkırıp itilgenge kadar kustursun buludu. Kesellik ahvali iğir bulğanlarını dərhal doktorxanığa apırış ya ki 120-ə telefon uruş lazım. Zəhərləngəndən kiyin dərhal muntuzum doktorxanığa berib qutquzuş. Ən yaxsısı eşib qalğan yava köktat ya ki zəhərlik mogu əvrişkisini elib, türünü baxalab, ünümlük davalış tədbirlərini bekdiş və aqivitigə hüküm qılış gerək. Yani bir davetdey, zəhərləngəndən kiyin dərhal muntuzum doktorxanağa berib qutquzuş. Ən yaxsısı eşib qalğan yavı köktat ya ki zəhərlik mogu əvrişkisini elib, türünü baxalab, ünümlük baxalaş tədbirini bekdiş və aqivitigə hökum qılış gerek. Axırda əskərtildiğimiz sırtqı çıxıb sayahat qılğanda çoxum bexətərlik və müdafiəni aldınqı orunqı qoyuş gerek. Sırtkı çıkanda katnaş kaidesine katkırı ayıqılıp, ihtiyat bilen asla yürüyüş. Amal bar, kişileri ziyade ziş toplaşkan sorunlardan özünü çetki elip, şahsi müdafiyeni yakışkılıp, kolunu pat pat yürüyüş. İlmi mask takıp, nefes yolu ve azim kılış yolu keselliklerinin aldığını iliş gerek. Sırtkı çıkanda
Аптаптын сақылыныш тәтбірлеріні яқшы ішләш, күн нұрудын сақылыныш қалпықы, аптаптын сақылыныш мәлхемі қатарлықларыны еніда еліп үйіріш. Узын вақыт аптапқа қақылыныштын сақылыныш. Шоның білән білі зүгам доғырысы, ашқызын үшчәй доғырысы, жарахат чаплықы қатарлық даим шылтылдыған доғырларыны тәйірлап қойыш. Әгер енік бей арамлық көрілсе, вақтыда бір тәрәп қылып, сәпәрге чықыштын ғам қылмастыққа капалатлық қылыш лазым.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansı Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurlardın haberde bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 13.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
6: Saat 14'te Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehircisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
5: Saat 16'da Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Aptitalı yardım berdi.
4: Saat 17.20'de Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
7: Saat 19.20'da Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
8: Saat 20.20'da Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
9: Saat 22.20'da Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şütin Aptitalını çürüp serkıl mazmulladın huzurunu.
10: Anlavatqan ala Şinjang Radio Televiziya Stansiyasining tan saqlıq

özü tayarlanan elektrolit suyu tekimi yığışı tallaş hesaplanıdı. Retsip 500 ml ilman kaynak suğa, yaki soğutılgan kaynak suya, işkitalı yeni limon, bir çimdim aş tuzi, tahminen 0,3 gram, işki parmak bilen çimdip algan miktarı, bir kuşk asal, yani tahminen 5 ml koşuludu. Tekşi aralaştırgandan keyin çaynak salımız. Limon, vitamin C ve kali bilen təminleydu. Tuz, xorap ketken natriyini toluqlaydu. Hasal, muqim, uzak müddetlik energiya bilen təminleydu. İçkende çüçümel, tatlıq, tuzluqlıqı muvafiq buludu. Kaynak suğu qarğanda uxsızlıqını qandırudu. İçimlik qarğanda sağlam buludu. Yolmanganda her yarım saatte bir neç yurtum ise susuzlanış, muskullar tartışıp geliş ve ısık ötüp gelişinin önümlük aldığını algılı buludu. Dikkat, usluğanda andın içmeyi teşebbüskarlık bilen pat içip tolıklaş gerekir. Eğer hava ısık bolsa bir neç dal yalpız yopurmağı koşup salgılıkını aşırsa buludu. Bugün sırtkı çıkıştın burun 2 minut vakit serp kılıp bu butulku suni tağşap koyun. Bir günlük cismani küçünüz onunla tayin adı. İktidari işçimliklerden naçar emez. Onun üstüge xuruç koşulmağan aşkazanğa ziyan yetküzmeydi.

Hürmetli radyo anlayıcılı, Ende Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius derecesi. Altay'da hava bulutluk bulup keyin eçildi. Temperatura 11'den 26 Celsius derecesi. Çöçekte hava uçuk, temperatura 12'den 30 Celsius derecesi. Olcuda hava uçuk, temperatura 17'den 33 Celsius derecesi. Bortalada hava uçuk, temperatura 13'den 30 Celsius derecesi. Karmayda hava bulutluk bulup keyin eçildi. Temperatura 18'den 31 Celsius derecesi. Köytünde hava uçuk, temperatura 16'den 32 Celsius derecesi. Şehanızda hava uçuk, temperatura 15'den 32 Celsius derecesi. Sancıda hava bulutluk bulup keyin eçildi. Temperatura 15'den 30 Celsius derecesi. Komulda hava uçuk, temperatura 16'dan 32 Celsius derecesi. Turpanda hava bulutluk, temperatura 25'den 39 Celsius derecesi. Korluda hava bulutluk bulup keyin eçildi. Temperatura 21'den 33 Celsius derecesi. Aksu'da hava uçuk, temperatura 18'den 34 Celsius derecesi. Atış'ta hava uçuk, temperatura 16'den 31 Celsius derecesi. Qashqarda hava uçuk, temperatura 15'den 31 Celsius derecesi. Xotanda hava bulutluk, temperatura 19'den 27 Celsius derecesi. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius derecesi bulundu. 3 bal şamal çıkıdı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigerlik haberler programımızda anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 30. günü, Şembe. Dehkallığa kalendarı boyunca 4. ayının 14. günü.
2: Avul, bu kitimki programımızın azası mezmullarını tanıştırmız.
1: Aptanım rayonu Şincan'ın mesulatlarını yeni peti tez yetküzüş namıdaki tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş markasını yaratış hem de umumlaştırış hizmetini başlap, çıkıdığan çaydın bevasıtı yollaş, ela süpetlik mesulatlarını yukur bahadı setiş, bütün memleketke yeni peti yetküzüşünü yadro akılıp, yeza tez yetküzüş kesbi bilen elektronluk soğudunun çonkur yukurma tarakiyatına sıcıl türüdükü boldı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupsi 20. Türkümde amma paş kılgın 47 erziyet delosini Abdonum Rayonu'nun becerişigi tapşırdı.
1: Abdonum Rayonu'ndaki cayla kuruluş kılışının altın mezgelinçen tutup, noktuluk suçuluk türler kuruluşini tez algı sürdü.
2: Tianşan'ın şimalıdaki köp kısım cayla yazlık yaylak köçüş mezgeligi kirdi. Alaktar tarmakla köp kıl tedbirini ten kullanıp, yaylak köçüş kapalı hizmetini yakşı işledi.
1: Cayla dikkatini, otomobil, aile elektrik üskünülleri, yemek işime katarlık noktalık istimal sahalarını merkezleştirip, demeliş güllerdeki şekli köp kıl istimalını ilgir sürüş ve medeniyet, sayahatçilik faaliyetlerini kanat yaydırdı.
2: Ürümçi şehri Hacet Khan'ı kırış üçün mahsus işiltildiğin tohtalığı oranını tesis kılıp, 15 minutkıca əksiz otomobil tohtı siyasetini yol koydu. Emdi haberle anlanla.
1: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaydı. Tapşırık ne əsli çın saklap, 15. 5 yılda cesaret bilen olgı ilgirleyli sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Gav Minhui haber kılıdı. Başruji Xi Jinping, yezi elektronluk sodisi ve tez yetküzüş kesbini paal taraqi kıldırıp, yezigilik mesulatlarını setiş yolunu kengaytip, dehkallarının kırımını aşırış kerek de takitledi. Aptanım Raylıq Poştu Başkuruş İdarisi, Aptanım Raylıq Yezigiliki Yezi Nazartı Qatarlıq Yatta Tarmak yakında birlikte Şincan'ın mesulatlarını yeni peti tez yetküzüş namıdaki tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş markasını yaratış hem de umumlaştırış hizmetini yolu koyuş layihasını tarqıtıp, çıkıdığan caydın bevasıtı yollaş, ela süpetlik mesulatlarını yukurba hadis etiş, bütün memleketke yeni peti yetküzüşünü yadro kılıp, yeza tez yetküzüş kesbi bilen elektronluk sodunun çonkur yuğruluşu sıcıl türtükü bulup, 15. 5 yıl mezgilide Şincan'ın ela süpetlik yezigilik mesulatlarının yezi kentlerden bütün memleket pazarlarına teyhim yakşı yüzlenişine yeni kuvvet koştu. Növete Şincan'ın türlük özgeçi meyveleri arka arkadan osul iliş feslini kütüb aldı. Mükemmel eşya obru doğruğu tayinip, yezgilik mesulatları bağlardaki şahlardın üzüvi ilinip, tiz bulganda 24 saatte istimalçılarına yetküzülmekte. Yaken ayasının Mişa Bazardaki gilaslıkta tez yollanma yetküzgüçle nek meydanda yeni meyvelerini yığıp zakaslarını memleketinin erkez şehirlerine yetküzdü. Yaken ayasının Mişa Bazardaki gilas östürgüçü Gülsenem Osman'ın bu cihetteki tesiratı çonkur bulup o mındak dedi. Hazır meyvelerini götürüp pazar açımız, tez yollanma yetküzüş noktası barımız deyip katırışımızdan haceti yok. Gılasını etliyende üzüp kaçılıp koysak, tez yollanma yetküzüşle bağdılı elip getirdi. Şu günle yolu selin kaçka gılasını teyhim yakşı bahadı setip atımız. Cungu Poştu Guruyi Çeklik Şirketi, Yaken Şöbüsü'nün tez yollanma yetküzgüçüsü, Savut Emer, meyvelerinin yeni buluş derecesiye hakiki kapaletle kılış için şirketinin məksus yeni pit saklaş lahiyası ve yukarı ünümlük toşuş liniyasını yürüyüşleştirir yerlikini tanıştırıp mındak dedi. Yeni pit saklaydıgan oral mukapını məksus zakas kılıp, yollanma yığış məksus bəni kurup, yollanmını bağıdılı yığıp, bir basitə əvəti batımız. Bu ayda Glasgow 300'den köpürek zakas tapşırıp aldık. Şu günü üzülünğen meyveni ertesi yetküzüp veriştek, yukarı ünümlük taksimlep yetküzüş. Şincan'ın yezi eşya obrot sistemisinin kün sayın takamılı şıvatkallıkının türt kısıtın bolğan. Bugünkü günde Şincan boyunca nahiyada eşya obrot merkezi, yezde mulazmet tor noktası, kentte ahırkı

0: Uş mulazımdı buluştak. Eşya obrotu tori asası cahitin şekillendi. Abdonum rayon yakında Şincan'ın mesulatlarını yeni peti tez yetküzüş namıdı ki tez yetküzüş arkalık dehkalları yardım veriş markasını yaratış hem de umumlaştırış hizmetini yolu koyup her kaysi taraflarının baylıkını biriktirip ve onundan faydalanıp poşta tez yetküzüş karhanalarının elektronluk soğudu kollektifi tayinip merkezlik bivaslı körüstüşünü kenetiş faaliyetini kanat yaydırıp işlep çıkırış təminləş, setiş, yetküzüş biri gəldiləşkən mülazimət zəncirinə bərpa qıldı. Bu məzgildə Turpan şəhri İdiqut rayonunun Astani yezdiki Qoğun Sodu mərkizdə hər qaysi çoğun əşya obrot karxanalarının bivaslı körüstüş kollektifləri bütün məmləkətinin hər qaysi cəhlirdiki tordaşlarqa əmdəli üzülgən Turpan qoğununu tonuşdurub atatdı. Bu yerde setilgan her bir qoğunun birlikke kelgen layakatlik ölçüm bolup, fakat ölçümge yetken qoğunlağıla məxsus belgi çapılınıp, soğuk zancirlik eşya obrot arkalık bütün memleketteki istimalçılarının tamak üsteliği yetküzülür. Astani yestiki qoğunçı Sunhongliğin bu yıl 700 moyargi qoğun ve tavız deyirdi. Çıkıdığan caydın bir vasıtı yollaş, el asfetlik mesulatlarını yukur bağıdı setiş, bütün memleketke yeni peti yetküzüş endisi arkalık, o başlamçılık bilen Şincan mesulatlarını yeni peti yetküzüşünün paydasını gördü. O mındak dedi. Dehkallarga emeli nep elip geldi. Ünüm mü östü, setiş, evetiş, yine bir vasıta istimalçılarının kolu yetküzüş kişe sürat eslidikidin tiz boldi. Abdonum rayonunun her kaysi cahilirdeki poşta başkuruş tarmakları, Abdonum rayonunun 15. 5 yıllık yerik plan programmasıdaki alakadar orullaştırmalarına asasen, Şincan'ın mesulatlarını yeni peti tiz yetküzüşünü umumlaştırış planını arka arkadan oturuğa çıkarıp tiz yetküzüş bilen elektronluk soğudunun mas terakiyatını sicil çoğunkurlaştırdı. Ürümçi şehri Bayınğulun Moğul Abdonum Oblasti, Aksu Vilayeti, Kaşgar Vilayeti qatarlıq yezgilik məsulatları, baylıqı mol vilayet oblast şehirle bu yıl dehqanlarına yardım verdiğin meydan sorunlarına tayinip, yeni peti tiz yetküzülüdiğin Şincan məsulatlarını körgezme kılıp setiş merkezi tesis kılıp, özgeci yezgilik məsulatlarını merkezli körgezme kılıp tonuşturup, tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş danlık markasını sıcıl zoraytudu, küçeytudu. Atonum rayonluk Poşta Başkuruş İdarisi Partiya Grupsinin əzası idarının muavin başlığı Can Boyao mındak dedi. Danlık marka kuruluş hizmetini bütün güç bilen ilgir sürüp, tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş mülazimet sistemisini mükemmelleştirip, dehkallarına yardım veriş boyunca bivaslı körüstüş, işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış faaliyetini daimlaştırıp, kanat yedirip, danlık markanın umumlaştırış dairesinden Şincan'ın erkaiz cahilirdeki özgeci yezgilik mesulatlarını kaplışıga türtükü bulumuz.
1: Әмді мәркәзінің экология, мойыт қоғдаш назаратчылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлытыш беріміз. Станциямыз қабірі. Абдоным район түнігін мәркәз экология, мойыт қоғдаш назаратчылығы 7-ші группсы 20-ші түркімді бейджерішкі тапшырған, ноқтылық дейқат қылылған ішкі делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 47-ті әрзиет делуысына тапшырып алды. Бұның 36-сы телефон арқылық, 11 қат арқылық паш қылынған. Бұл 47-ті делуының 23-і Үрімчі шәһірінің, 5-і Санжу-Хойсу Абдоным областының, ноқтылық дейқат қылынған делуы бір. 4-і Илі Қазақ Абдоным областының, 4-і Құмыл шәһірінің, ноқтылық дейқат қылынған делуы бір. 3-і Байынғылын Мұңғыл Абдоным областының, 3-і Ақсу вилайетінің, 2-сі Қармай шәһірінің, 1-і Алтай вилайетінің, 1-і Бортла Мұңғыл Абдоным областының, 1-і Қашқар вилайетінің. Бұл түркімді бейджерішке тапшырылған әрзиет делуларыны мойыт бұлғаш ахвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш делусы 17, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делусы 8, шауқын арқылық бұлғаш делусы 6, экологияны бұзғыншылық құшыртыш делусы 4, су бұлғаш делусы 2, башқа түрдегі бұлғаш делусы 10. Мәркәз экология мойыт қоғдаш назаратчылық 7-ші группасы 5-ші айының 29-ші күнігіце 20 түркімді ноқтылық дейқат қылылған 78 делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 1026 делуыны Абдоным районының бейджерішіге тапшырды. Бұның 856-сі телефон арқылық, 170-і хат арқылық паш қылынған. Yuqurqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqalar belgilimi bo'yicha bejiriladi.
0: Stansiyamiz xabari. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi korpusi Mushayning 20-chi kuni 11-chi turkumda ammo fosh qilgan 57 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 7-si aloqador belgilimlarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi ammo fosh qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali hozir jamiyatga oshkorlandi. Şinjang Uyghur Avtonom rayonli xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgil bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Navbatda avtonom rayonidagi joylar qurilish qilishning oltin mezgilini chin tutib, suvchilik qurilishini tez olg'a surib, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga suvchilik sug'urish tizimimizni mukammallashtirish orqali kuch qo'shdi. Cho'chak shahri Shibuto suv ombir qurilishi maydonida mashinalar gurildab, avtomobillar to'xtamay u yoq bu yoqqa o'tishib, ishchilar jiddiy qurilish qilyapti. Navbatda bu turda umumiy qurilishning 90% tamomlangan bo'lib, 7-chi ayning oxiridagi tushirgini tushirib, suv qochlashdagi tekshirib o'tkazilish tugun nuqtasiga butun kuch bilan kuchmoqda. Turning muavin bosh injineri Chao Jianxin Shibuto su ombiri umumi sig'imining 18,650,000 kub metr ishkanligi. Qurilish bitgandan keyin Töben yaqinidagi 17 kentning suv ishlatishiga texim yaxshi kapolatlik qilg'ili bo'ladiganligini tonishtirib bundoq dedi. Bu tur bitgandan keyin rayonning kelgundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqobul turish iqtidorini unumli ko'rsatib, suv boyligini taqsimlashni a'lolashtirib, Cho'chak shahrining dehqonchilik chorvachiligida muqim yuqori hosil ilish, dehqon chorvachilarining kirimini ko'paytirib, beyishini puxta suvchilik tarkibi bilan ta'minlaydi. Hozir Kelpin noyasining To'ng'iz burun suv ombiri tur qurilishi oxirgi kuchash bosqichiga kirgan bo'lib, qurilishchilar ish taqsimoti bo'yicha hamkorlashib, metal qurilma va qo'shimcha asbob-uskunalarni qurishtirish xizmatini butun kuch bilan qanot yoydirmoqda. Navbatda qurilishning 95%dan ko'proq tamomlandi. Kelpin noyilik suvchilik idorasi partiya guruhining shujisi Huang Fan bu suv ombiri umumiy sig'imining 9,600,000 kub metrdan oshadiganligi Asosiy Kelpin nohiyasining Ochal sug'urish rayonidagi 50,000 mo etizni to'liqlab sug'urish vazifasini ustiga oladiganligini tonishtirib bundoq dedi. Bu tur bitgandan keyin Ochal sug'urish rayonining yez egiligida sug'urish qishiltilgan suv besimi unumli yeniklatilib, sug'urish rayonida suv boyligini taqsimlashning tarqoq, qalaymiqin bo'lishdan dal joyda markazlik bo'lishga qarab tub xarakterlik o'zgarish yasishi ishqa oshiriladi. Bu mezgilde Qurg'os nohiyasining Kengsay daryosi yer osti suv ombiri qurilishi oshqushluq mezgiliga kirdi. Bu sug'urish odam va chorvalarning ichidigan suvini asos qilgan o'tir tipdagi suv ombiri bo'lib, bu tur bitgandan keyin tangshab saqlash sig'imi 14,370,000 kub metr oshirilib, sug'urish rayonidagi 46,000 mo terilg'u yerni sug'urishga shiltilgan suv hamda 37,500 odam 100,000dan ortiq chorvaning ichidigan suv bexatarligi kapolatga ega qilinadi. Qo'rg'os noyilik suvchilik idorasining xizmatchisi Mao Yanjun mundaq dedi. Kengsay daryosi yer osti suv ombiri mamlakat bo'yicha tunji o'tir tipdagi ham pan tadqiqot sinqi xarakterga ega yer osti suv ombiri. Töben yaqinidagi sug'urish rayonlarida suv boyligi kamchil bo'lish masalasini hal qilishdagi oshqushluq qurilish tur ishqi kirishtirilgandan keyin boshlash, to'liqlash, yelish, ta'minlashdan iborat suv boyligini tangshab taqsimlash tizimisi shakllanadi.
0: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonining Shinjongga kasb jihati yordam berish bo'yicha hisoblash kuchi ta'minoti bilan ehtiyojni udullashtirish yig'ini yaqinda Urumchida o'tkazilib, Shinjongga yordam berayotgan o'lik shaharlardagi munosabatli korxonalar bilan Shinjongning hisoblash kuchi ul asliha qurilishi, hisoblash kuchi boyligini ham bahrlash, raqamli kasb yetishtirish qatorliq sohalardagi chuqur hamkorligi ilgari surildi. Udullashtirish yig'ini Beijing, Chongqing, Hangzhou qatorliq o'lka, bevosita qarashliq shaharlardan kelgan davlat ichidagi hisoblash kuchi va sun'iy aql boshlamchi korxonalarini jalb qildi. Avtonom rayon Bingtuanning munosabatli korxonalari, avtonom rayonning munosabatli tarmoqlari, har qaysi viloyat oblast shaharlarining munosabatli tarmoqlarining mas'ullaridan 400 ga yaqin odam qatnashdi. Təminləyici tərəf bilən ehtiyaclıq tərəf hesablaşma gücü icarə gəldiki, AI modeli məşqi, sallıq məlumat

0: belgisi seliş, rakamlı kesip yetiştiriş katarlıklarını çördep çoğunkuru kengeçti. Nek meydanda akıl hesaplaş merkezi kuruluşu, hesaplaş küçü mülazımını setibiliş, sünni akıl muhitini makallaştırış katarlık cahitlerini öz içi algan bir türküm noktuluk türde hemkarlık ortak tonuşa hasılı kılındı. Karmayı Tenhı Tor Pen Teknikisi Çeklik Şirketi'nin lideri Jin Chen muhbiri gümündak dedi. Jungu Bankisi Şincan Şöbisi ve Koylin Bankisi Karmay Şöbisi bilen 210 milyon yuvarlık bankla ara karız gelişimi imzaladık. Bu katımlık karızdan paydalanıp hesaplaş küçük ölümümüz ne? Sıcılı kenaytımız. Hangzhou Yunxinchu Pen Teknika Pay Çeklik Şirketi Jungu Rayonu Saha Bölgenin Kesip Mesulü Gung Gomin Şincan'ın münasibetlik sahalardık terakiyatı intayın kızgıp kalgallıkını eğitip mündak dedi. Şincan'ın mülazımı tor noktası tesis kılıp, Şincan'ın energiya sahası, ciddi işlerine takabül duruş sahası, mağrıp sahasıya tekimi yakışı mülazımet kılımız. Şincan nöbette mol yeni energiya baylığından paydalanıp, hesaplaş küçük kesbini köp noktaya caylaştırıp, Cenubi, Şimali Şincan'ın kaplıgan yeşil hesaplaş küçük caylaştırmasını tez şekillendirdi. Şincan bu kıtımlık udullaştırış yığınını fırsat bilip, Şincan'a yardım verip atkan ülke şehirle bilen bulgan hesaplaş küçü emkarlık mekanizmini çoğunkurlaştırıp, Şincan'ın, devletinin, şarıkının sallık malumatını garipte hesaplaş kuruluşa, tez yugurluşa küş koşup, hesaplaş küçü baylıkının rayon alıkıp yukarı ünümde obrot kılınışa türtükü buludu.
1: Stansımız Havri Temperaturun sıcıl örülüşüge geçip, Tian Shan'ın şimalıdaki köp kısım cayla yazlık yaylaq köçüş mezgilige kirdi. Alaktar tarmakla köp kıl tedbirini tən kullanıp, yaylaq köçüş kapaltı hizmetini yaxşı işledi.
0: Cimineyn ayasının Tosit Yeza Akkoltuk kentideki Çunçiu çarvıçılık meydanıda çoğun tüptüki 13 yötkep toşuş yük abdomobili retlik toktatılgan bulup, köpçelik çarvılarını yük abdomobili besip yazlık yaylak göçüş bilen aldıraş buldu. Yaylak göçüş hem yaylakını aram aldırdıgan hem koy kallan yeterlik ozuk tepiş imkaniyeti yıkıldıgan ünümlük tedbir. Jimineyn ayasının tostiyse Akkoltuk kent partiya yaçıksının şucisi Samkat Nurbakıt mandak dedi. Bu kıtım 31 aylık çarvıçı 170 kilometr musafını besip koy kalılarını yaylaktan köçerdi. Maşini bilen merkezlik yötkeş yolu koyuldu. Bu yıl kentimiz ammığın hep yetküzü siyasetini emeliyleştirip çarvıçlarga kıra hakkının 50% boyunca yardım pul verdi. Maşini bilen merkezlik yaylak köçüş, enenevi yaylak köçüş usulünü üzül kesil özgertip, hem yaylak köçüş vaktini önümlü kıskartıp, çarvıla oruklap getiş, yokap getiş katarlık ehvallarını azaytti. Hem çarvıçlarının uzun yolunu piyadı besip yaylak köçüşedeki türlük bihaterlik yoşurun hevpin tüketip, çarvıçlarını yaylak köçüşte hakik türde gəm endişinin halas kılıp küşne, teyhmi muhimi pulunu ticaş imkaniyeti yıkıldı. Jimineyn ayı Tostiza Akkoltuk kentinin ağlısı Ansar Aybin bu doğrusta çoğunkur təsiratkı yegiydi. O mündaq dedi. Yelgire yaylaq göçken de 7 gündün 10 günü geçket etdi. Bu yıl maşini bilen yaylaq göç usulü yolu koyulğaçka eti yendi yolu çıkıp küştün kirli köçüp bolduk. Qorğas şehri Şinçin Koçu Başkarması yazlık yaylaq göçüş hizmetinin oğuşluk işlenişine kapaletli kılış üçün çarvı yokun müdafiyesini müddettin burun tamamlap, çarvılarının sağlam yaylaq göçüşüge kapaletli kıldı. Cimisar Nayas yana çarvı qoğdaş ətirti təşkilledi. Yezi bazar kadrları, çarvıçlık teknikleri, katnaşkı kapaletli kılış hizmetini bütün küş bilen yaxşı işləp, yaylaq göçüş yeşil yolunu ravallaştırdı. Cimisar Nayalik Ormançılık ve Otlak İdarisi Partiya Grupsinin əzası Sağınbek Cengiz Khan mündaq dedi. Yaylaq köçüş çarvı qoğdaş ətirti təşkilləb, bütün ceryallıq qoğdab bu yıl yazda yaylaq köçüşünün oğuşluq tamamlanışıqa həqiqi kapaletli qıldıq. Qanunçılıq ve yaylaq bilen çarvını tənkponlaştırış doğrusu da təşviq qılıb düşendiriş, yaylaq başqurğuçıla kündülük çarlab qoğdaş ve başqurğuç tizgirlə salmıqını zoraytış usulü arqılıq, çarvılarının sahanın tizgirləb yazlıq yaylaqtın muvafiq paydalanış bilen birge toluq qoğdaşqa həqiqi kapaletli qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Çöl bayabın yeşillikı pürkünüb, qumluqtın mol husul ilindi. Xotan ayı estikilə yıqında 10 mu qumluq

0: yetişip pazarda ticaretçi Wang Ziyuan işini yaymı içip köktat setişten başladı. O capağı çıdaydıgan samimi mulazımdaki dayanıp köktat soğudusunu barğansır zor aydı. Onun köktat süpüti öt geldin öt geçke bütün Şincan'ı setilipli kalmay hatta Otur Asya bazarlarım setildi. Seher saat 4'te Şincan Ciyudin yezigilik mesulatları top setiş bazarı köktat soğudu merkezden işkinç numaralık lapsıda çırakla çaknıp durattı. Wang Ziyuan kökta toşuyduğun yük avtomobilinin yük çürüşüge kumandarlı kalıp atattı. O mındak dedi. Her günü yüzüne çıtonla mal setip çıkırı ben. Seher saat 3'ten 30 minit ötken de ornumdan turup, hizmet ağlıtı yekirip, 3 saat 3 kişe, 12 saat ki yakın zıçıl şu yerde işleyim ben. Wang Ziyuan 2003'li Hınan'dan Şincan'ı kelgen. Wang Ziyuan algan karzini desmaya kılıp, işini yayma içip köktat setişten başladı. Seher turup keş yattı. Her günü seher saat 3'te top setiş pazarı verip mal kirgizdi. Capağı çıdaydıgan samimi mulazımıtı yitayınıp, asta asta ulunu çıngdap, kiyinki terakiyat üçün tuncu pul topladı. 2013'li Şincan Ciyudin yezigilik mesulatlarını top setiş pazarı pütüp ticaret başladı. Wang Ziyuan yeni fırsatını görüp, tuncu Türküm'de bu yergi makallaşkan köktat soğudu geri bolup kaldı. O mundak dedi. Dadılık bilen bir baldak sekrep, birinci derecelik top setişini talladım. Ciyudin yeni kurulgan mezgilde bir günde aran bir işki abdombil mal salattım. Şunda kılıp kiyinki yeri kespim terakki kılıp, 5 toktalgı oranı yetişmeye kaldı. Hazır 10 setiş oranım var. Wang Ziyuan bazarının yakınki yıllardan bu yankı terakkiyatı guvap oldu. Şundakla bazar bilen birlikte olgu ilgirledi. Bugünkü günde o Şincan'ın yerlik türlü köktat ticareti bilen şugullanıp kalmay, yana Shandong, Sichuan ve Fujian'dan keltirilen ala süpetli köktat ticaretini mu kılmakta. Wang Ziyuan, Jiuding bazardan ibaret bu süpüge tayinip köktatçılık dairesini üzliksiz kengeytti. Yakınki yıllardan bu yan o yana devlet içindeki ala süpetli köktatlarını Otur Asya'daki erkayız devletlerine sattı. O mındak dedi. Ciyudin bazarda yılga 20 bin tonla mal setip çıkarıp atımız. Allah'a kadar kesiflerimiz hazır Otur Asya'daki 5 devletki iken aydı. Eksport miktarımız mı barğansırı zor yuva tutu.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Ürümçi şehir yakında şehirdeki barlık noktalık rayollarda tuncu türkümde acet hanıgı kırış için mahsus işletildiğin 28 toktalığı oranı ilmi planlayıp 15 minutkıca əksiz optimobil toktı siyasını yolu koyup halkı kolaylık samimi tedbirlerden paylanıp ammanın aşkışlık kiçik işlerini yakışı becerdi. Muhbir ürümçi şehri yukarı yeng teknikalık kestber taraqiyat rayonu Yenşehir rayonunun yönden kodisi de acetxana kırış için məxsus şiltildiğin toxtalığı orneyi belgesizliğinin közge inik çelkip turduğalıqını gördü. Toxtalığı orneğe en yakın amavi acetxanının arlıqı aran 15 metr bulup, şoporu abdumobildin çüşpüle piyadı paralaydıgan bulup, yakın etrafta abdumobil toxtidiş, acetxanağı kırış kolaylıq buluş, əqiqi işkaşırılgan idi. Ürümçü şehirdeki tor taksi şopri Yangjun mındaq dedi. Hacetxanıq kırış için məxsus işildildiğin toxtalığı orneyi təsis kılınganın kin bizi köp kolaylıq boldu. Ürümçü şəri Tuncu Türküm'de 15 orunda planlıqan Hacetxanıq kırış için məxsus işildildiğin 28 toxtalığı orneyi Tianşan rayonu, Saybağ rayonu, Şimigu rayonu qatarlıq asaslıq şəhər rayonları orunlaştırıldı. Ürümçi Amavi Toxtalğı Meydanı Mülazimətini Başquruş Çəklik Şirkəti Bazar Başquruş Bölümünün Muavin Başlıqı Can Tau muhbirgə belge sızış ölçümüdə yeryüzdəki məxsus işıltılğan seriq rənglik belgidən başqa Toxtalğı orının yeniq yenə közgə çılqıb turduğan yetəkləş belge taxtısı orıntılğanlığını eytib bundaq dedi. Məxsus işiltildiğin toxtalığı oranının işletiliş usulü və optimobil toxtış vaxtının 15 minut bolışı aydınlaşdırıldı. Bunun da həm optimobil iqlərinin amavi hacet qanını işiltişinin kolaylıq bolışıqı kapalatlı qılınıb, həm toxtalığı oranının uzaq müddət iqlini verilişdən saxlanıb, amığı kolaylıq mülazimət bilən yolda optimobil toxtış tərtibi ünümlük təmpunlaşdırıldı. Ürümçi şəhərlik toxtalğı meydanı mülazimət mərkəzi partiya və məmuri işlər işxanasının muavin müdiri Li Jing Şehir başkuruş ve katnaş başkuruş

ýetmekçe. Sancıda hava bulutlu, kiyin içilidi, temperatura 15-37 gradusçe. Kumulda hava uçuk, temperatura 16-32 gradusçe. Turpanda hava bulutlu, temperatura 25-39 gradusçe. Korluda hava bulutlu, kiyin içilidi, temperatura 21-33 gradusçe. Aksu'da hava uçuk, temperatura 18-34 gradusçe. Atışta hava uçuk, temperatura 16-31 gradusçe. Kaşkar'da hava uçuk, temperatura 15-31 gradusçe. Xotan'da hava bulutlu, temperatura 19-27 gradusçe. Ürümçi'de hava uçuk bulup, kiyin bulutlanıdı, temperatura 17-27 gradusçe buludu. Hürmetli radyo anlıqıcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Ertegelik Xabarlar Programısı boyunca anlatış berdik. Bu qitimki programımızdan tercümanları Amina Nurahmet, Van Soji, Muarir Muhammed Dəbəl, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, diktorları Həsəncan Sabut bilen Zulpiya Mahmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Ertegelik Xabarlar Programısını anlığının lağı rahmet. Solushiting abonçlar terminalini çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmullardın xəbərlər bulalaysız.

0: Nişanlanı qarşı alımız, mən riyasetçi Əhmədcan Abdikerim.
1: Mən riyasetçi Rosengül İmam.
0: Bu qıtımqı programımızda mündaq məzmullada anlatış birimiz.
1: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde, Konu Sanayet'in arka güllükçe, Şincan 1. Ağust Polat Dömür Guruhi Çeklik Şirketi'nin Polat Dömür Şehri Kıyabıdını kaytadın yeniliklarını sözlep birimiz.
0: Yüksel Vatkan Şincan sahibimizde dünya boyuca en egiz beton yüzlük taş tosma Şincan çoğun cilga suçluk tügünü kuruluşunu tanıştırımız.
1: Yarkın isim sahibimizde 2026 yıllık Tunçu Türküm Cungo'daki yakışık kişiler tizimlikideki Şincanlık namzat İlhamcan Ömer bilen tanışımız.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stans'ın yeni taratku Solution aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılıp oludu.
2: Şincan'daki yenilikler.
0: Bu yıl 5. ayının 30. günü 10. kıtımlık Memleketlik Pen Tekniki Hizmetçileri günü. Yakında 2026 yıllık Memleketlik Pen Tekniki Hizmetçileri günü Şincan Asasi Meydan Faaliyeti Şincan Pen Tekniki Sarayı'da başlandı. Faaliyet 15. 5 yılda cesaret ile algı ilgirilip Pen Tekniki'de yeni sahibi pütüşünü başlayımı kıldı.
1: Başlanış murasimi Pen Tekniki hizmetçilerinin kısqı filmi bilen başlandı. Filmde Tianşan'ın Cenubi Şimalı'daki Pen Tekniki hizmetçilerinin birinci septe yıldız tartkan köres siması kamera arkalık hatırlandı. Alımlar ruhi gevdelendirilgen tiyatr, Momam'nın kündelik hatırısı da peşkadan bir evlat alımlarının nam şerpini yoşurup vətənge barlıqını beğişliğallıqtak təsirlik iş izleri qaytı namayan qılınıp körürmelerini təsirlendirdi. İlmi cəmiyyət pən texnik xizmətçiləri vəkilləri orunluğan pən texnika avangardlarının Şincanlı güllendürüş səpəri, Şincanlı pənni omumlaşdırış arqılıq ozuqlandırıp yeni musabını başlaş namlıq icadi. Köybəndə pənni omumlaşdırış arqılıq xalqı nəbiyyət küzüş əməliyyidi yengil ritimliq hərəkət kısındırılıp qızğın alqışqı erişdi.
0: Nakh meydanda Lop Nayesi'nin Hangiya Bazar'daki Yezi Bazar Penli Omumlaştırış Sarayı bilen mas kademde uğrunuş kılındı. Çoğun ekranda dehkan çarıvıçla ve yaşla ösmürle Penli Omumlaştırış körgezmi boyumlarını his kılıp emeli kullanılırgan teknikini ögünü batattı. Bu halka bu yıllık asasi meydan faaliyetinin bir çoğun yarkın noktası bulup Penli Omumlaştırış bazısının yezik kentlerde yıldız tartış ünümünü namayan kıldı.
1: Tordaki kaynam taşkınlık menzere sahneye çekingaydı. Asasi katlamdan kelgen Penli Omumlaştırıcı ana vekilleri sahneye çıkıp ilim pen arkalık ail istilini yetildiriş. Koşnularga türtkü buluş hikayesini bayan kıldı. Örümçi şehirlik 59. başlangıç mektep okuyucuları balılar xori orundadı. Abdonom rayonluk yaşlar ösmürler pen teknikida yeniliq yartış musabıqısının 4 münevver okuyucular vekili pen teknikida yeniliq yartış təsiratlarını ortaklaşıp pen tekniki meselinin evlat mu evlat davamlaşış gücünü yetküzdü.
0: Faaliyette 2026 yıllık Şincan'daki en güzel pen tekniki hizmetçilerinin ilgar iş izlerini seyyarı teşvik kılış faaliyeti mas kademde başlandı. Tianliwen, Fuwenjun, Duligan Katarlık 2025 yılı Şincan'daki en güzel pen tekniki hizmetçisi ayrım halda Tarbağatay, Altay, Hotenge berip ilgar iş izlerini seyyarı doklat kılışını kanat yaydırıp pen tekniki arkalık vətenge cevap kaytırıştı ki ülgü küçünü asasi katlamının birinci sepege yetküzüdü.
1: Şunun bilen bile, Şincan Pen Tekniki Sarayı'nın şatlıkı çümgen ilim pen hepteliki, ilim pen maarif baylıkı bazarı şu günü mas kademde eçivitildi. Bütün Şinjandaki pənni umumlaşdırış meydan sarayları, pən tədqiqat yurti orulları, həm pən texnika karxanalarına yüzlənib, əli sifətlik ilim pən maarif baylıq toplanıb, ötkəldən ötüş dakası bilən ilim pən pulunu almaşdırış birləşdirilgən

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögüme resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde konu sanayetin arka güllükçe Şincan 1. Ağust Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketinin Polat Tömür Şehri kıyafetini kaytadın yeniliğalıqını sözləp birimiz.
1: Yıllık otturca hava süpüde yakşı bolğan kün sani 300 kündün. Zavut rayonunun kökertiliş nisbeti 51%'tin. Sanayet, sayahat, mənzir rayonu kütüv alğan sayahatçi 60 min adam qeytimden açdı. Bu Şinjan 1. Avgust Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketi tapşırgan muhit asraş netice kayğızı.
0: Zavut rayonuna kadem koysanız yolunun iki tarafı da dal daraqla sayı taşlap durdu. Çimlikla rətlik kırkılgan. İşxana binaları yeşillikı pürkengen. Bırak ilgiri bu Polat Tömür karxanasının su işiltiş meselesi yanına konu meseleydi. 1. Avgust Polat Tömür şirketi 200 milyon yen meblağ silip, Şiyü yen paskını su bir taraf kılıç tüvrünü yolu koyup, bir temin paskını sunu mu zavutun çıkarmasını işğa şurdi.
1: Suğla emez, hava özgürüşünü mu işçileri çoğun his kıldı. Köydürüş, güngürtsizleştiriş, nitratsizleştiriş türü nəh meydani. İlgiri zavut rayonudaki Çangtozan en köpçay idi. Kuruluş tamamlanıştın burun, Şinjan 1. Avgust Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketi hizmetçilerinin bu zavut rayonudaki hizmet giyimi 3 günden 5 gün geçila meynet bulup getirdi. Ama bu tür 2023 yılı 9 ayının ahiri fütkenden giyin bu rayonunun muhit hava süpüti görünerlik yakışılandı. İşçi hizmetçiler hizmet giyimini bir hepti kesimi görünerlik meynet bulmadı.
0: 2023 yılı 1. Ağust Polat Tömür Mariniyet Sanat Sayat Menzir rayonu resmi eçilip, Garbi Şimal rayonudaki Tunci Dövlet 3A derecelik Polat Tömür Sanayeti Sayahat Menzir rayonuna aylandı. Hazır Nurgun Adem Şinjan 1. Avgust Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketi'ye berip, Polat Tömür zavutunun kanına kılıp, bağçı zavutu aylanğanlıqını öz közü bilen körmekte.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yükselen vatan Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde dünya boyunca en igiz beton yüzlük taş tosma Şincan çoğun yılgı suçluluk tügünü kuruluşunu tanıştırımız.
1: Şincan Onsu Nahiyesi Kumluk Deryası'nın yukarı ikini de. Şincan Onsu Nahiyesi Kumluk Deryası'nın yukarı ikini de çoğun yılgı suçluluk tügünü kuruluştun. İbaret 247 metr egizlikteki beton yüzlük taş tosma pat aradı içildi. Bu kuruluş ekologiyelik soyet güzüş, kelkündün mudabiyeliniş, soğuruş, toktar kıtış vazifesini üstüge algan hem de tosma, yantoluk, yer tevreş derecesi katarlık 5 çoğun hırsqa bivastı yüzlengen. Bu yerinin kış pesildeki temperatürsi 0'dün tümen 22 Celsius gradus kütüşüdü. Yaz pesildeki temperatürsi 40 Celsius gradusqa yetidü. Kum boran köp çıkıdü. 2019 yılının ahırda kuruluşçılar muz tutup ketken derya yüzüde tosma yasap ekinni tosup kuruluş kılışının mukaddemesini başlagan.
0: 247 metr aralık halkara kuruluş sahasındaki 200 metrelik su bölgü çokudun heyleli eşip gidiyordu. Tosma asası gevdesi gen kum

0: Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kitidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bu sahipimizde 2026 yıllık Tunçu Türküm, Cungo'daki yakşı kişiler tizimlikedeki Şincanlık namzat İlhamcan Ömer bilen tanışımız.
1: İlhamcan Ömer Şincan Hoten Vilayeti Gumunahiyesi'den, Cungo Poştu Guruhi Çeklik Şirketi, Gumunahiyelik Poştu Şöbü Şirketi, Şeydullah Meksus Liniyesi'nin Poştu Transport Şöbri. Erbilikten çekingen erbi, hayatlık çeklengen rayonda netçi yıl çın turup gelgen poştu alıyon.
0: 2004 yılı 23 yaşlık İlhamcan herbi sepki katnışıp tankı askeri boldu. Kısımdaki birkaç yılda o katlık sınaklığa berdaşlık birerleydiğin heydeş tekniksi ve polattek irade yetildirdi. 2006 yılı herbilikten çekingendin kiyin o herbi formunu salgan bolsumu lekin herbiyle kalbedeki mesuliyet duygusu ezelden suslap bakmadı. 2011 yılı o kesbi maharet imtihanıdan ötüp Cungu Poştu Guruhi Gumu Nahiyelik Şöbü Şirketi'ni resmi kırıp işini yetkizüş kesbiden başlap halka mulazmet kılış kızgınlığını yeni hizmet ornuna sığdırdı.
1: 2019 yılı Şincan Poştisi Poştu Yolu'nı Karakurum İlgisliğinin içkirsidiki Şeydullah Basırı'nı çıkan aytıp Çigran Mudapiyesi Poştu Yollanmalarının en ahırkı bir kilometrini tutaştırışını bilaladı. Şeydullah Basırı'nın deniz yüzüden 30 İlgisliği 5000 metr. Oksigen şalan bulup tepi mutexassisler terpidin İlgislikteki İlgislik edep atalgan. Gomu nahiyesi bilen Şeydullah Bazarını tutaştırdığan Poştu yolunun umumi uzunluğu tahminen 434 kilometr bulup, bunun içi de 300 kilometrden artık yol tikkiyalar arasındaki əgir bügürü xəterlik tağı yolu. Şucayda, küde davını xəterlik, xuddi, alvasti qoğu uxşaydı. Maza davan tik, 5000 metrden artık tik örləysiz. Xeyka davan asma, 99 əgme bar degen söz. Bundaq yol əhvali şopırlarının mahareti və psixik sapasığa intayın yuqarı tələb qoyaddı.
0: Xəbər yetib gelişi bilən İlhamcan birinci bolub təşəbbüskarlıq bilən tələb qılıb, mən yaş, çoxum bir işim kerek, mən hərbilikdən çekingən, tankı əskərdən,

0: fikir bolgan, bu vazife bana en muvaffak dedi. Şu dakikadan başlap o aldın tayarlı kılışkı başladı. Yol haritasını kaytı kaytı tetkik kılıp, peşkadem şoförlerden İngilizlikte otomobil haydash tecrübesi doğrusu da meslehet sorudu. Hatta özü pul çıkarıp İngilizlikke takabül turadigan doğra ve maddi eşyalarını setip aldı. O könlü de bu liniyeni kaytı kaytı dansep, fakat şirketinin vazifini resmi çürüşünü kütti.
1: 2020 yılı baş yazda Şeydullah Mehsus poşti yolu resmi içildi. İlhamcan bu mehsus liniyenin transport çöpürlüğüne resmi tayinlendi. Tunca qetim sınaq tariqisti yürgen künil seherde o Guma nahiye basırdan yolga çıkıp avtomobil bilen tik yar bilen çoğunkur jılga arasıdı mandi. Sol tarafta her vakit seyirlip düşüş ihtimallıqı bolgan şehirlik qiya. On tarafı da tegi yok an. Tar yolda pekat bir çoğun avtomobilla mağala etdi. Net saat silkiniş arkalık o ahri poşta avtomobilini Şeydullah Bazarlık hükümet korosuğa heydep girdi. Bazarda turuşluk kadır hayacallangan halda onun kolunu tutup durup. İlhamcan, siz gelip bazarımız canlanıp ketti, dedi. Çegra Mudabiye cancilleri bu haberini anlap terep-terepten yetip gelip poşta yeşiliğe yıraktın karadı. Şu çağda İlhamcan zimmisindeki mesuliyetinin kançılık eğir ikerlikini düşündü.
0: Şeydullah mahsus liniyesi otomobil haydash texnikasını emas, bedenin en yukarı çekinimi sınaydı. Deniz yüzünün egizliği 5000 metreden aşıdı. Oksigen miktarı tüzlenlikten yerimiğimi yetmeydi. Baş ağrış, kökrek sıkılış, uykusuzluk normal ehval. Kışta yol muz tutup, yazda tağ gömürülüp çüşse, her vakit kütülmegen ehval yüz berişi mümkün. İlhamcan yıl boyu muşu yolda katırap yürüp, 72,000 kilometreden artık bir hatar yol yürüp, Şeydullah Bazarı'a 200 kıtımı yakın berip gelip, partiya gezeti, partiya jurnalıdan 6 milyon parçadan artık, türlük poştu yollanmalarının 100 bin parçadan artıkını toşudu. Ezelden hadisi yüz vermedi. Bir yollanmanı mı yittirip koymadı.
1: Bir kitim Şeydullah Basırı'nı ketevitip, ben gua yük avtomobilinin ciddi egmi kontrollüğünü yoktup, örülüp ketkenlikini gördü. Avtomobildeki iki adamdan biri nek meydanda kaza kılgan bulup, yeni biri iğir yaralanıp hoşudun ketkenliydi. İlhamcan derhal avtomobilini toxtutup, Bengua avtomobiliga sekrep çıkıp, yoldan ötüp ketip atkan, yana bir netçe şoför bilen birlikte hayat kalğıcını şekli özgergen kabinkeden sürep çıkıp, yakın etraptaki davalaş noktasına apardı. Çigra Mudabiye sakçıxanısıdaki sakçılar yetip gelgenden kiyin, o andın ün-tünsiz ayrıldı.
0: O avtomobilga qaytıp kelgenden keyin qorqunç his qilib qo'llari titrab ketdi. Shu kuni kechda qatnash hodisasining echinishlik ko'rinishi kallasida qayta-qayta takrorlanib, kechacha uxlay olmadi. Yon telefonidagi oilasidagilarning suratiga qarab yashinib qolgan ota-onasi va saqlayotgan ayolini o'ylab, u tunji qitim tavrinib qoldi. Yana davomli bu yo'lda bo'lmadim yo'q, deb o'yladi. Ama ertesi seherde kuyaş nuri koylun teğinin çoksudun ötkende o yanına avtomobilini ot aldırıp, hodkı selip, Şeydullah Bazarı tarafı karap yürüp getti. O merdanı sözlerini diyelme etti. Fakat şu yoldaki cançıla ve yurttaşla onu kütüp duruvatkan dek his kılattı.
1: Şeydullah poştu yolunun təsir küçünün üzlüksüz keyişige əgişip, poştu yollanmaları mu kündün künge köpeydi. En dəslepki, Ivico'da künige netçe 10 posulki toşitin 5 tonnalık avtomobil, 8 tonnalık avtomobil. Bugünkü 10 tonnalık iğir yük avtomobiligiçe İlhamcan bu hayatlık liniyesinin ösüp yetilişige guvah boldi. Hazırgı kadarı o 6 milyon parçadan artık partiya gezeti, partiya jurnali ve 100 mingdan artık posulkini Çigra Mudabiye ofisler askerleri ve ahalilerinin koluğa bir hattar yetküzüp verdi.
0: İlhamcan, memleket boyca poşti sistemisindeki ilgar şahs. Atunum raylık emgek namunisi. Atunum rayın boyca ahlak namunisi Katarlık namlağı yerişti. lekin uning eng qadrlaydigani jangchilar va ommaning pochta

Aziz radio anlıqçı dostlar, növbette ötken şu güzel yıllar namlıq xanzuçı naqşıdan birlikte bəhr alaylı.

Aziz radio anglagıcı dostlar, programımızın axırında Mən bari yeniñda namlıq naqşını köñil aramınlağı sunımız, yaqtırıp anlagaysılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlığının lağı rahmet.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sılu Şıtin Atletal'ın 6-0 pilosu nüskisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Atletal'ın 6-0 pilosu nüskisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Atletal'ın 6-0 pilosu nüskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 13.20'da Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsuz.
6: Saat 14'de Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki

0: turmuş hemrahınız. Sulu Şıkın Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alaylısız.
1: Saat 16'da Sulu Şıkın Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukse yeninizdeki ilgilik tikleş hemrahınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şıkın Aptitalı yardım verdi.
0: Saat 17.20'da Sulu Şıkın Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukse yeninizdeki medeniyet hemrahınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
2: Saat 19.20'da Sulu Şıkın Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukse yeninizdeki mezelik tam hemrahınız. AI tamak tizimli ki bar.
3: Saat 20.20'da Sulu Şıkın Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukse yeninizdeki ügünüş hemrahınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Sulu Şıkın Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukse yeninizdeki tenerket hemrahınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Sulu Şıkın Aptitalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
6: Anlar vatkanala Şincan Radyo Televiziya İstansısının ten saklığı zor

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde çarçaşının aldığını eliş suyunu özümüz kandaq tayarlayımız degen məzmun deqidinlerdi buludu. Bugün köpçelikke tavsiye kılındıgan addi hareket. Sırtıq çıxıp sayahat kılıştın burun 500 ml ilman kaynaq su, 2 parça limon, 1 çimdim tuz ve 1 qoşuq əsəl bilen 1 butulka çarçaşının aldığını eliş suyu tayarlayıp yenə de elib eliş. Bayram, dem eliş külleri sırtıq çıxıp oynağanda, köp yol manğanda, köp terligende asan çarçaydı, beş qayıdı, futunun peyi tartışıp kalıdı. Nurğun küsü, Hongyu, Dongpın, Alahidi içimliki qatarlıq, ixtidarlıq içimliklerini seyitip alıdı. Ama bu içimliklerinin tərkibi de köp miqtarda şeker ve kofein bulup, içip bulup, kısqı vaqt ayacallanğandın kiyin qan şekeri tuyuqsız töbərləb əksçe teximi çarçap ketidu. Özü tayarlıqan elektrolit suyu teximi yıxışı tallaşı hesablanıdu. Retsip 500 ml ilman kaynaq suğa yaki soğutılğan kaynaq suya işkitalı yeni limon bir çimdim aş tuzi təxminən 0.3 gram 2 barmaq bilen çimdip alğan mehtarı 1 qoşuq əsəl yani təxminən 5 ml qoşuludu. Təkşi aralaşdırğandan keyin çaynak salımız. Limon, vitamin C və kali bilən təminləydi. Tuz, xurab kətkən natriyini toluqlaydı. Həsəl, muqim, uzaq müddətlik energiya bilən təminləydi. İçkəndə çüçüməl, tatlıq, tuzluqlıqı muvafiq buludu. Qaynaq suğa qarğanda uxsızlıqını qandırudu. İçimlik qarğanda sağlam buludu. Yolmanganda her yarım saatte bir neç yurtum ise susuzlanış, muskullar tartışıp geliş ve ısık ötüp gelişinin önümlük aldığını algılı buludu. Dikkat, usluğanda andın içmeyi teşebbüskarlık bilen pat içip tolıklaş gerekir. Eğer hava ısık bolsa bir neç dal yalpız yopurmağı koşup salkılıkını aşırsa buludu. Bugün sırtkı çıkıştın burun 2 minut vaqt sərp qılıb bu butul suni təqşəb qoyun. Bir günlük cismani küçünüz onunğa tayinadı. İqtidari içimliklərdən naçar əməz. Onun üstüge xuruç qoşulmağan aşqazanğa ziyan yetkizməydi.

Hürmetlik radyo anlıkçılığı MD Abdurum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdın məlumatı anlatımız. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius derecesi. Altay'da hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 11'den 26 Celsius derecesi. Çöçekte hava uçuk, temperatura 12'den 30 Celsius derecesi. Olcuda hava uçuk, temperatura 17'den 33 Celsius derecesi. Ortalada hava uçuk, temperatura 13'den 30 Celsius derecesi. Karmayda hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 18'den 31 Celsius derecesi. Köytünde hava uçuk, temperatura 16'den 32 Celsius derecesi. Şehanızda hava uçuk, temperatura 15'den 32 Celsius derecesi. Sancıda hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 15'den 30 Celsius derecesi. Komulda hava uçuk, temperatura 16'dan 32 Celsius derecesi. Turpanda hava bulutluk, temperatura 25'den 39 Celsius derecesi. Korluda hava

0: asası kanun teşvikat münberi.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programmasına alışanını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıta anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezbolla boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Aksiye Nazaret Kılıç Başkuruş Komiteti asli mesulat sahasının tunduç tarmak kaidesini ilan kıldı. Kuruluş heri kanunsız özgertip kuraştırılgan 229 toksikilit zaptisini merkezlik köydürdü diyen haberini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde muhabbetleşkende kız dostluğu soğuk kılgan öyünü ayrılıp ketkendikin kayturu valgılı bulamdu diyen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Ama üçün emeli işkilip bir iş sahibimizde Karamay Şehirlik Kuvan İdarisi 2 derecelik kanun icra kılış, Dilo Beceriş'in başkuruş merkezini birleştirip, Dilo Beceriş ünümünü tekimi yukarı kötürdü diyen mezmun dektinle adı buludu. Hem de dektinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunlardı bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Asili mesulat sordusu ve alakadar faaliyetlerini kayıplaştırıp, bazarının aşkarlık derecesini östürüp, her kaysi taraflarının kanunluk hukuk menfaatini kapalet kılıp, asili mesulat bazarının emeli iktisatlı mulazimet kılışını ilgir sürüp, pul muamelik hevkaterinin aldığını iliş üçün, Cungu Aksiye Nazaret Kılış Başkuruş Komiteti yakında asili mesulat sordusunu Nazaret Kılış Başkuruş çağrısını ilan kıldı. 2026 yılı 11. ayının 16. günüden başlap yolga koyuldu. Çağrıda belgelengen hasili mesulat sorusu, zakaz mal sorusudun başka,

0: öz ara almaştırış toktami, uzak mezgillik toktam ve ölçemleşmeyen karellik hukuk toktami ve onun birikme sorusunu körüstüdü. Çağrıda hasili mesulat sorusu ve rastçoti, hasili mesulat sorusu kılık uçula, hasili mesulat ticareti aparatları, hasili mesulat bazarının ul eslehelleri, nazaret kılıç başkuruş ve kanun cevapkarlıkı katarlıkla doğrusu da belgelemin çıkarıldı. Çağrıda asili məhsulat bazarını başkuruş xəvb xətiri, baylıq təqsimləş, əməli ixtisatqı mülazimət qılış funksiyalik orın bekitməsi aydınlaşdırılıb, asili məhsulat bazardın paydalanıb, tətir yönelişlik məşğulat qılıb, baha davalğuşi xəvb xətirini tügütüş qatarlıq, xəvb xətirini başkuruş pahaliyyəti bilən şüğulunuşqı ilham verilib. Otura uzak mezgillik meblağ xəvb xətirini başkuruş ihtiyacını kandırdığan asili məhsulatlarını eçişki mədət verilib, ziyadi ayankeşlik kılmışı kanun boyucu çeklendi. Çağrıda asli məhsulat sorusu ve alakadar pahaliyetlerine katlaşkan tereple rai kılışkı tekişlik asasi prinsip aydınlaştırıldı. Yani asli məhsulat sorusu ve alakadar pahaliyetlerine katlaşkan tereple adil, ihtiyari, haklıq, samimi buluş, levzede turuş prinsipi rai kılışı gerek. Asli məhsulat sorusu arqılıq kanun belgelemeyi xilap kılmışlarını sadır kılış men'i kılınırdı. Bu, bazarını kontrol kılıviliş, yan içi de soğudulışış, aşkarlanmağın uçurduğun paydalanıp soğudulışış, belgelemeyi xilap halda kime eğitip ülkede tutuş. Aksiya kanununun 44. maddesi de belgelengen kıskı liniyelik soğudulışış, menfaat yetküzüş ve asili məhsulat sorusu arqılıq belgelemeyi xilap halda aksiya fond ülüşü, karallik hukuk, hukuk menfaatini ülkede tutuş katarlıklarını öz içi alıdı. Çağrıda yine mundaq talep kılındı. Aksiya şirketi, zakaz mal şirketi yakınki 2 yılda kanun belgelemeyi eğer xilaplık kılgalıqı üçün memuri caza ya ki cinayi caza verilmegen, yakında bir yılda zor memuri nazaret kılış başkuruş tedbiri kolunulmagan, kanun belgelemeyi eğer xilaplık kılgalıqı üçün Cungu Aksiya Nazaret Kılış Başkuruş Komiteti tarafından dilo eşilip tekşürülü vatkan ya ki tüzütüş mezgelede turu vatkan ehvalla körülmegen buluşu gerek. Çağrıda mundaq belgelendi. Cungu Aksiya Nazaret Kılış Başkuruş Komiteti ihtiyaççallık ile Nazaret Kılış Başkuruş prinsipi asasen sap kapitalının en töven çekeni tansısı buludu. Bununun başka çare yolu koyulan kündüm başlap, alakadar asasi gevdilerinin asli məhsulat sorusu ve alakadar faaliyetlerinin kanat yayduruşu, çaredeki belgelemeye uygun gelişi gerek. Belgelemeye uygun kelimesi yeniden kesip köpe yetişki bulunmaydı. Saklanma kesip modutu toşkanda ahırlaştırılıdı. Asli məhsulat sorusu kesipi, memuri icazetini konkret yolu koyuş orlaştırışını Cungu Aksiya Nazaret Kılış Başkuruş Komiteti ayrım aydınlaştırdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Yakında çoğun tipteki parçalaş maşinesinin gürüldüğen avazıga ergeşip, işçiler elektrik motoru, gaz çıkırış turbası, yığılma nurluk çırak katarlık zapçaslarını maşinaya yetküzüp edi. Ula gözünü yumup aç kuşa yançılıp parça parça bulup getti. Bu korluş herlik güven idarisi katnaş başkuruş çoğun atırtı şu caydı ki, motorluk katnaş vasıtlarını bırakılış merkezi de abdomumunu kuşkandak heydeşini tüzeş meksus hareketi de tekşürüp kolgu çüşürgen kanunsuz özgertip kuraştırılgan toksikli zapçaslarını merkezi köydürgen çağdaki görünüş. 2025 yılı 5. aydın hazırgıça Kurulış Şehirlik Güven İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Etirti bütün şehir dairesi de abdomobilini uçkandek tez heydeşini tüzeş meksus hareketini kanat yaydırıp ama paşkılgan yip uçu ve ziyaret kılıp retke turguzuşku tayinip kanunlu kılap kanuniyet alaylıkını umumizlik retlep Katnaş başkuruş oranı bilen sakçıkanı birleşip hareketliniş mekanizmini çoğunkurlaştırıp, sakçıkanılar bilen birlikte piyada çarlaş, avtomobil bilen çarlaş, hava boşlukçı çarlaş, belgilengen noktada yoşurunup saklaş, hareket altıda çarlaş katarlık, tekşürüş, tüzütüş endisini kolunup noktuluk yol bölekleri, vakt bölüki ve rayollarını çın közlep, bir türküm avtomobilini tez süratte heydeştek, kanunu hılap kılmışlarını tekşürüp kolu çüşürüp, kanunsız özgertip kuraştırışkı şıltalıdığan bir türküm zapçaslarını yığavaldı. Alakadar kanunu hılap kılmışlarını çölçütüş üçün 2026 yılı 5. ayının otturulur da Koruluş Herlik Kongan İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Ətirti kanunsız özgertip kuraştırılgan zapçaslarını tızımı algan linkin merkezleştirip köydürüş tertipini yolga koyup bu zapçaslarının yine bazarga kirişinin aldığını aldı. Hazırgıça Koruluş Herlik Kongan İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Ətirti Kanunçılık otturu ətirtedeki halk sakçılarının nazaretçiliki de kanunsız özgertip kuraştırılgan 229 zapçasının hemisi köydürüldü.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: kıldırdı.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincang Radyo Televiziye Stansı'nın kanun sizge emrah programımız bu canlı dişbeduk. Tekimi köp mezmullani, Slushiting terminalini çürüp anlısanlığa buludu. Yaktırıp anlığının ağır rahmet.

Hürmetlik radyo anlatıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbai Toprak programısına alışanlarını karşı alımız. Ben Perhat Ömer.

Kadirlik dostlar, bu kıdımkı programımızda tövendeki mezmuları da alış bir yerimiz. Gülün vatkan yezi kentlerge nazar seyipimizde, hoşuna yezi, cunyi doğru materyalları bütün zencirlik kesbini zor güç bilen terakki kıldırdı, digen mezmun diye kıtanladı buludu. Kaltısı bir iş mahirleri seyipimizde, şu çağının bir köçüsüdeki gülü abini hem isi de tutu aldı. Bartıla şehri, Otbalak Bazırı, Ulasıtay kentinin ahalisi, Moven Yü, ömrünün ahırdı yezi kent özün xat resimlerge iştiyak bağlıdı, digen mezmunlar deyiktanladı buludu. Yezi iyilikli yezi deyikallarga alakadar fışırlar seyipimizde, Çöcek şehri çarpışılık yardım pulunu dəl cahide əməliyiləşdürüb, kəsiblerini güllendirişki küş koştiği qatarlı fışırlarını anlatımız. Radyo Anoğuçla Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratı sılışı diyen abuncular terminalı maskademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anıqlı buludu. Hem de deyiktenler programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.

Radio anoçlar. Bugünkü gülün ortakan yazı kentlerine nazar seyipimizi köpçülükke Hoştun ayısının cumhuriyeti babeti doğru materyalları bütün zencirlik kez buna kandak terakki kalırgalık hakkı sözler birimiz.

Növbette Xoş Nayesinin Cumhuriyeti Vabıtı Doğru Materyalleri Teyrikçilik Umumi Külümü 53.200 Moğu Yitip Teyrikçilik Endisi Parça Tarkak Teriştin Tedirici Halda Külemleşken Tutaş Terakiyatı Yüzlünüp Teyrilgan Türleri Tiyen Yecü Yavutçılan Çüçük Buya Neyzgül Çayhu Katarlık 15 Kıl Sortin Özçik Aldı. Yüz mu yerge Neyzgül sınak tarikası özdürüp bu yıl ad yazdı. Tunca gittim yığvalgan Şintara yesi Şintara kentindeki tarikçı ailesi Zorin bin mundak dedi. Neyzgül'ün ayı buluşu nispeti yok oraya. Perviş kılış asan. Mülçerim çarım o yerden kılınan kirim 7000 yuan getirdi. Menkiler ile tarikçılık gülümünü kenayet için oyla avatım ben. Cumhuriyet ibabıda doğru materyalları kesbinden coş urup bravajlanışı, yani şu caydaki dehkan çarabıcılarına şiki aldığı kirimini aşırılgan supa hazırlap bədi. Hoşnaya, Suhatu yesi, Suhatu kentinin ahalisi, Livendoğunun tunuşturuşca ilgiri kent kesb kurulmasının birli xil buluş sebebinin amının kirimini aşırış yolları çekilip kalgan bulsa, hazır dehkancılıkının arsal mezgildi, yani yakın etraftaki tiyerikçılık bazısı verilmişliyen. Livendoğun kuşal haldımındak dedi. Üçüncü ayda Neyzgül yığvalganda mən 46 kent ahalısını birli işlemcilik kılışık təşkil edim. Kündülük kişi 5 kirimi 150 güven bu oldu. Bundak bolganda dekancılık kışlarımızda dəxil yetmeyle kalmasının köpçülük yerine bir ülüş köp kirim kalalaydı. Xoşna iyisi Cumhuriyet İbabıtı doğru materyallarının östürüş külümünü mokum zora yetişbilen bile. Cumhuriyet İbabıtı doğru materyallarını pişiklaş karakallarına pahalı kırgızıp, kesb zincirini küçep uzartıp, mesulatının koşulma kıymetini aşırıp, doğru materyallarını deslepki kademli seçişinin koşulma kıymeti tüvenerek buluştek, terakiyat kıyın meselesini bütün küş

bilen hal kıldın. Şinjan Hurintang Jungi Tibabtı doğru materyalları çekli çirkin işlep çıkış siyakıda 5 tuluk atmatlaşkan işlep çıkış liniyası tertiplik aylınvatkan bulup birbirine ziç bağlanan yuyuş, toğraş, kurutuş, renk tallaş, ayrış katarlık iş tertiplerde işçiler üskünlerinin yürüyüş ehvalini katlık yüzdüp mesulat tüsvet ötkülünü katlık kontrol kılıvat attı. Bu şirket bultur 12. ayda resmi işlep çıkırışı kürüştürülgen bulup, yıllık Cungi Tibabit Kovralımı doğru materyallerin işlep çıkırış iktidarı 20 tonu yitip, Hoşnayis'nin Cungi Tibabit doğru materyallerin iyi çıkıp şıklaş kesbedeki boşluğunu doldurdu. Bu şirket 8600 mu Cungi Tibabit doğru materyalleri ülgü körüstüp östürüş etizliği ilgi bulupla kalmay. Yine etraftaki kent tarihçi aileleri bilen uzak müddetlik hemkarlık kilişimi imzalap, Ala süpetlik Maysa, Kesbi Teknik İntekşilikki ve Tüven Çekki Kapalatlı kılıngan Seyit Viliş Kapalatı bilen bir tutaş təminləb, tarihçi ailelerini hatırcam östürüş, hatırcam setiş imkaniyeti iyi kıldı. Şinjan Hurintang Jungi Tibabit doğru materyalları çektik şirketinin mesulü Dong Zijin tonuşturup mundaq dedi. Biz ölçemlik toğralımı Jungi Tibabit doğrularını işlep çıkargandın sırt, Yine küçük buya, kettira katarlık, yerlik, evzel doğru materyalları sortlara tayınıp, kütünüş, çay içimliği, doğru bilen yemeklik menbedaş içimliği katarlık, asli mesulatlarını tetkik kılıp iç bilen bile tor ve tor sırtdaki köpkül setiş yollara tayınıp, setiş yollarını kenaytıp, hoş danlık Cungi Tibabit doğru materyalları rayon danlık markasını bütün güç bilen yarattımız. Hoş nahiyesi ekologiyeni aldınkı orungu koyuş, kesb arkalık nahiyeni güllendirüştün ibaret terakiyat fikir yolu çantırıp, köp türlük kesb arkalık yüleş siyasetlerini arka arkadan ilan kılıp, yezgilik teknikisini yezlarga yetküzüp, itekçilik kılıçına daimlik anad yaydurgaçka, Cungi Tibabit doğru materyalları kesbi ölçemleşken deriş, külemleşken terakiyat, markalaşkan ticaret yönlüşü kara puhtu kadem bilen tipini özgertip, nahiye rayonunun has kesb emeli küçünü yanımı zora itip, dehkan çarabıçlarının kırımını aşırış yollarını yanımı kenaytti.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Hürmetli radyo anavcılar, anavatkınlarımın ve tıprak programımızı emdi Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimiz buyca Hınan ülkesi Şüçan şehirde yemek içmek ticaret kılgan Güli Apı'nın ilk ayısını sözler birimiz.

ilgilenişine yakından ergeçip, mobin yutorda teşvik kılışının yeni yolları üstüde pahalı izlenip, tor katatlık resim hesabat numarını yürüştürüşte çan turvatmağa 3-4 yıl boldu. O, mobin yu katatlık resim hizmet işganisi doyun hesabat numarını tizimletip, Hattatlık resim icadiyetindeki hündürlük işler ve nadir eserlerine karallik hem behirler, kıskısın işleş usulunu tetkik kılış bilen bile hattatlık resim maharetini kıytır kınıp östürdü. Yeni taratkısı psiko tayınıp rayon çeklimizini bozup taşlap en enevi hattatlık resim sanitinin celibkarlıkını kendini tarıktıp, yezi kent medeniyet sanitinin yurtun çıkıp ammının nezer dairesi yüzlünüşü güç koştu. Özü yalğız kuşal buluş, köpçilik bilen tən kuşal bulğanı yetmeydi. Movin Yu'nun bu kızgın muhabbeti, onun ahırkı ömürdeki turmuşunu beytli kalmayı bütün kentini teyhimi ilahlıqı çöndürdü. Kent ahalarının medeniyet kızıqışını kollaş, kent derecelik medeniyet turmuşunu beytiş üçün Ulastay kenti, kent ahaları komiteti, kent medenilik, ameliyeti punkti da alaydan məksus xattatlıq rəsamlıq üyü qorup, Movin Yu'nun işiltişige əksiz bəri. Şunundan itibaren bu yer onun icadiyet bağısı kaylandı. Her günü kalem tevritip, kıytır kınıp icadiyet bilen şugullandı. Nefis hattatlık resim eserleri özlüksüz barlık gelip, kent derecelik medeniyet bazısını bizep, yezi kentinin bulunmuş kaklarını siyahının kuş hidiği toldurdu. Şunak bulublık almayı Movin Yu başının ahir kızgın kalip bilen medeniyetki varsıklış mesuliyetini teşebbüskarlık bilen zimmigi elip, öğütüş yardan beriş itekleş rolun cari kıldırdı. Kentki barlık ösün xat, resim həvəskarlarga meyli er ayal qeyriyaj bulsun, ögünüşünü xalısla o maharetini kaldırmayı əksiz ögətdi. En asası yezici usulü, siyah işletiş, bədi tüzlüştün əsər icad yetidik ki, inçki maharetler geçə o həmişi səvirçalıq bilən düşündürüb, kol-mukul yetəkçilik qaldı. Onun da qılçımı mən-mənçilik və ya ki kəsb əhlilərgi xastəşilə təkəbburluq mu yox idi. O daim, Mən kəsbi xadim əməz, ləkin köpçülük qızıqsıla, mən həmmini ayımay ögütmən deydi.

Yakında Altın Rayı'nın Çılan Kesbi Teknik Sistemisi Mütehessisler Kolektifideki 10 kişi Çaklık Naisi'ye bir merkezlik tekşürüp tetkik kılış ve teknik cihetin terbiyeleş faaliyetini kanat yaydırdı. Faaliyette sohbetleşiş, muhakkim kılış bilen nek meydanda terbiyeleştin birleştiriş usulü arkalık Çaklık'tan Çılan Kesbi'nin terakiyatı için tomur tutup kesel körüldü. Mütehessisler ümiki Çaklık Naisi'ye Çılanlık bağlarına çoğunkur çöküp nek meydanda teknik bu işi terbiyeleşine kanat yaydırdı. Çılan sortini yakışlaş, yeşil östürüş, kisellik aşarı ziyinin yeşil aldığını iyiliş tizgilleş katarlık, askuşluk halklarını çördep, nek meydanda ülgü körüstüp, çöndürüp, çılançı dihkallarının işlep çıkırış ceryanda yolukkan teknik cihetteki kıyın meselelerine sabır çallık bilen cevap verdi.

Hürmetlik Radyo Anılçılan Avat Kınalar Mumbet Pırak Programımızı MD Abdun Rayınımız Gonal Çiğer'in Kelebüsü 24 saatlik avaraydın məlumatı anlattığımız. Ürümçüda bu uçuk bulup kini bulutluğunda temperatura 17 Celsius gradustun 27 Celsius gradusuqca. Altayda hava bulut bulup kini eçilidu temperatura 11 Celsius gradustun 26 Celsius gradusuqca. Çölçekta hava uçuk temperatura 12 Celsius gradustun 30 Celsius gradusuqca. Qolcuda hava uçuq temperatura 17 Celsius gradustun 33 Celsius gradusqça. Bortalada hava uçuq temperatura 13 Celsius gradustun 30 Celsius gradusqça. Qarmayda hava bulutuq bulub keyin echildi temperatura 18 Celsius gradustun 31 Celsius gradusqça. Köytünda hava uçuq temperatura 16 Celsius gradustun 32 Celsius gradusqça. Şihanzda hava uçuq temperatura 15 Celsius gradustun 32 Celsius gradusqça. Sancıda hava bulutuk bulup kini içildi. Temperatura 15 Celsius gradustun 30 Celsius gradusqça. Qumulda hava uçuk temperatura 16 Celsius gradustun 32 Celsius gradusqça. Turpanda hava bulutluk temperatura 25 Celsius gradustun 39 Celsius gradusqça. Korulda hava bulutuk bulup kini içildi. Temperatura 21 Celsius gradustun 33 Celsius gradusqça. Aksu'da hava uçuk temperatura 18 Celsius gradustun 34 Celsius gradusqça. Atış'ta hava uçuk temperatura 16 Celsius gradustun 31 Celsius gradusqça. Qashqada hava uçuk temperatura 15 Celsius gradustun 31 Celsius gradusqça. Xotanda hava bulutluk temperatura 19 Celsius gradustun 27 Celsius gradusqça. Ürümçide hava uçuk bulup kiyin bulutlundu temperatura 17 Celsius gradustun 27 Celsius gradusqça buludu.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 30. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Ben Bextiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping'nin tehlivi binaen Laos Halk İnkılabi Partisi Merkezi Komitetinin başucisi, devlet reisi Tonglun Jongo'da ziyarette bulundu. Bütün yıllık açlıktan molosul iliş asası puhtulunup, yezi kentlerini güllendiriş uli müstehkemlendi. Guangdong tırışıp Jongo'cu zaman yulaştırış kuruluşunu ilgir sürdü. Guizhou yukarı süpetlik terakiyat arkalık umumiyetini ilgileşti çentirdi. Shenzhou 22-ci numarlıq Ademlik Alem Kemisinin qaytış bölümüsü muvaffaqiyetli qondi. Shenzhou 21-ci numarlıq Alem Kemisi uçuqçuları qorupsi zəpər quçub qaytıp geldi. İran Amerika bilen axırqı ortaq tonuş hasılı qılmağanlığını bildirdi. Amerika taratqulları Amerika İranğa alaqadar kelişim doğrusida axırqı qarar çıxırışını keçiktirgenligini etdi. Emdi diqqətinglar xəbərlərimizdin təfsili məzmunlarda bolsun.
0: Stansımız haberi. Jungo Kompartisi Merkezi Komitetinin başucisi, Devlet Reisi Xi Jinping'nin tehlivi binaen Laos Halk İnkılavi Partisi Merkezi Komitetinin başucisi, Devlet Reisi Tonglun 6. ayının 2. günden 6. günü geçe Jungo'da devlet işleri ziyaretinde bulundu.
1: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping açlık işlep çıkarışını kılçı boşaştırmayı çan tutup, münbet itiz, yakşı sort, yakşı porset, yakşı usullarını toplaştırıp, ünümlü aşırışını ilgiri sürüp, yezgiliginin universal işlep çıkarış iktidarı, süpüte ve ünümünü östürüş gerektep takitledi. Yazının üç işi mezgili de caylar, tarmaklar, dikançılık vaktini çan tutup, yazlık şığım, yazlık tiyarılığı, yazlık perviş hizmetini bütün küçü bilen ilgiri sürüp, bütün yıllık açlıktın molosul iliş asasını puhtulap, yezi kentlerini güllendiriş ulunu müstehkemledi. Hazır asaslık buğday işlep çıkırdıgan Hınan, Enhui ülkeleri usul iliş mezgiliği kirdi. Memleket boyunca kent gülemlik buğdayını kombayinde yığış umum yüzlük başlandı. Jongo'daki aciz talalık buğday birinci naisi bulgan Hınan ülkesi Şinyang şehri Huaybin naisideki buğdaylıkta kombayıllar itizde uyak buyakı ötüşüp yürettik. Altındaki

Hürmetlik radyo anlıqçıla. Yaponiya baş vəziri Takaichi Sanayinin yakında Avustraliyada namsız cengçiler qabrisige tizilinib gül təqdim kılgan sureti, baş vəzir Sariye Torbekti'nin közgi çilikidigan yergi besilgan bolup, Yaponiya Takaichi Sanayini xatalıqı üstüde çonkur oylundigan adem kılıp körsetmekçi boldi. Roshanki Takaichi Sanayinin herkiti, Brandt'nin Varşa vadiki tizilinişini doğraşını məqsəd kılgan. Lekin uruşdan keyin Germaniya bilen Yaponiyanın özünün tarixiga tutkan pozisiyası tüptün oxşumaydı. Bu iniq ki yol va sizimen dep içsizip koyganğı oxşaş iş. 1970-yili 12-nji ayda Federativ Germaniyanın şu çağdaki zunglisi Brandt Polşanı ziyaret kılgan. Nazis Germaniyasının ziyankeşliğe en iğir uçurgan devletlerinin biri bolgan Polşa, aynı çağda Federativ Germaniya bilen bolgan diplomatik münasibetini tehi əsliğe keltürmegen bolup, tarixi adavet yanıla bir igiz tosaq idi. Müşkül tarixi buruşni zimmisiga alğan Brandt, samimilik bilen Varşavada tizilniş arqılıq Germaniyanın xalqaradaki obrazını zor derecede östürdi. Bu, Germaniya hükümetinin tarix üstüde oylanıp, yarıştaki abidilik iş bulup, Brandt mu Moşu sebepten Nobel teşlik mükafatı erişti. Brandt əslep mındaqtaydı. Germaniya tarixinin çonkuru hağı aldı da, biz qəslep öldürgen neçi milyon ziyankeşliki uçurguçı aldı da, mən biz insanlarının tili aciz gelip kılgan çağda kılıdığan işini kıldım. Brandt'nın bu hareketi tasadibilik emez. Çünkü o nazistlerge karşı kat'i erbab. İkinci Dünya Urushi mezgilide Brandt çet elde sergerdan bulup yürüşke mecbur bulup, faşizmge karşı norgun makallarını yazgan. Hem de muhbirlik salayeti bilen Nürnberg sotini baştan keçürgen. Eynek Heptilik Jurnalının eyni çağdaki obzorda mundaq deyilgen. O, özü üstüge iliş hacetsiz bulgan cinayi cevapkarlıqını tonup yetti. Hem de epu kılışını ütündi. O, emeliyette Germaniya üçün tizlandı. Bununla siliştirganda Takaichi Sanayinin tizlenişi niyeti durust bulmağan oyun. O, bu oyundun 13 gün ilgiri, 14 neper A derecelik uruş cinayetisinin ervaq tahtısı koyulgan Yasukuni ibadetxanısıga nazir çıraq buyumları ve nazir çıraq pulu apırıp berdi. Başvezirliki sayılınıştın ilgiri uda neçi yıl Yasukuni ibadetxanısıga berip tavap kıldı. Murayama söhbütüdün gomallandı. Nencin çoğun kırgınçılıkını inkar kıldı. Yaponiyanın tacavuzçılık tarixiga çetildigan meselelerde o rezillik tolgan. Bu xil uçuqdun uçuq militarizmini tirildiriş kılmışı, eğer Avrupa'da yüz bergen bolsa, onun siyasi hayatının ahırlaşqallığının derek beripli kalmastın, hatta kanuni cevapkarlığı sürüştürülgen bolatdi. Brandt bilen Takaichi Sanayinin kişini heyran kaldırdığan pärqi dəl, Germaniya bilen Yaponiyanın tarixi tutkan pozisiyasının toğrı təsviri. Germaniya ədiliyə orqini təsqilgan nazistlarının cinayetini təşkil

Etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali canapla katarda turuş, ali canaplağı toğırlanış, kemter ali canapladın buluş, cungoluklarının royi intilişidir.

Kıdırlık dostlarına batkın olan sənət səhnisi programımızı. Programımızlar millet halkının nadir naqş müzikleri huzuruna da bulu atıdı. Hem de Kazakçı naqşıların Yamğurluq Keçe namlı naqşını köğün aramınlağı sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sılu Şıtin Abditalı'nın 6.0 pilos nusukisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Abditalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Abditalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şıtin Abditalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 13.20'da Sılu Şıtin Abditalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamının numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
4: Saat 14'te Sulu Şıtin Abditalı'nın 6.0 plus nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şıtin Sodi Şehircisi'nin Şinjan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
5: Saat 16'da Sulu Şıtin Abditalı'nın 6.0 plus nusukisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şıtin Abditalı yardım verdi.
4: Saat 17.20'da Sulu Şıtin Abditalı'nın 6.0 plus nusukisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
6: Saat 19.20'da Sulu Şıtin Abditalı'nın 6.0 plus nusukisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20.20'da Sulu Şıtin Abditalı'nın 6.0 plus nusukisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
8: Saat 22.20'da Sulu Şıtin Abditalı'nın 6.0 plus nusukisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıqa emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şıtin Abditalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
9: Anlap atkınala Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı.

vitamin C ve kali bilen təminləydi. Tuz, xorab ketken natriyini toluqlaydı. Həsəl, muqim, uzaq müddətlik energiya bilen təminləydi. İçkəndə çüçüməl, tatlıq, tuzluqlıqı muvafiq buludu. Qaynaq suğu qarğanda uxsızlıqını qandırudu. İçimlik qarğanda sağlam buludu. Yolmanganda her yirmi saatte bir neç yurtum ise susuzlanış, muskullar tartışıp geliş ve ısık ötüp gelişinin önümlük aldığını algılı buludu. Dikkat, usluğanda andın içmeyi teşebbüskarlık bilen pat pat içip tolıklaş gerekti. Eğer hava ısık olsa bir neç dal yalpız yopurmaki koşup salkılıkını aşırsa buludu. Bir gün sırtkı çıkıştın burun, 2 минут вақыт сәріп қылып, бұ бұтылқ суыны әтәңшәп қойын. Бір күллік чисмани күчіңіз оныңғы тайынады. Иқтидари ішімліктердің начар әмес. Оның үстіге хұрыч қошылмаған, ашқазанға зияны еткізмейді.

hüccetlik filmini tavsiye kılganda dem iliş mezgilide görülüş ihtimali bulgan teşvişleniş keyfiyatını önümlük pes etkili hem de bir hıl teyhimi aktıp hayatlık karışını kozgatkılı buludu. Meyli ilgiri nemelerini baştan geçirgen bolsun kişilik hayattaki keyinki tuncu kıyttım yanıla küçüşke ersiydi.

Hürmetlik radyo anlıkçılığı Emre Abdurum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdın melumatı anlatımız. Örümcide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius derecesi. Altay'da hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 11'den 26 Celsius derecesi. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 12'den 30 Celsius derecesi. Olcuda hava uçuk, temperatura 17'den 33 Celsius derecesi. Bortalada hava uçuk, temperatura 13'den 30 Celsius derecesi. Karmayda hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 18'den 31 Celsius derecesi. Köytünde hava uçuk, temperatura 16'den 32 Celsius derecesi. Şehanızda hava uçuk, temperatura 15'den 32 Celsius derecesi. Sancıda hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 15'den 30 Celsius derecesi. Komulda hava uçuk, temperatura 16'dan 32 Celsius derecesi. Turpanda hava bulutluk, temperatura 25'den 39 Celsius derecesi. Korluda hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 21'den 33 Celsius derecesi. Aksu'da hava uçuk, temperatura 18'den 34 Celsius derecesi. Atış'ta hava uçuk, temperatura 16'den 31 Celsius derecesi. Kaşgar'da hava uçuk, temperatura 15'den 31 Celsius derecesi. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 19'den 27 Celsius derecesi. Ürümçi'de hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius derecesi bulundu. 3 bal şamal çıkıdı.

0: Ailem programımızın alışanını karşı alımız. Mən riyasetçi Əhməcan Abdükerim.
1: Mən riyasetçi Rosengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmullada anlatış birimiz.
1: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde, Konu Sanayet'in arka güllükçe, Şincan 1. Ağust Polat Dömür Guruhi Çeklik Şirketi'nin Polat Dömür Şehri Kıyapıdını kaytadan yeniliklerini sözlep birimiz.
0: Yükselip atkan Şincan sahibimizde dünya boyunca en egiz beton yüzlük taş tosma, Şincan çoğun cılga suçluk tügünü kuruluşunu tanıştırımız.
1: Yarqın ism sahibimizde 2026 yıllık Tunçı Türküm Cungo'daki yaxşı kişiler tizimlikideki Şincanlık namzat İlhamcan Ömer bilen tanışımız.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stansının yeni taratku Sulu Şıtın aboneçiler terminalıdan maskademde anlatıldı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı boludu.
2: Şincan'daki yeniliklar.
0: Bu yıl 5. ayının 30. günü 10. kıtımlık Memleketlik Pen Tekniki Hizmetçileri günü. Yakında 2026 yıllık Memleketlik Pen Tekniki Hizmetçileri günü Şincan Asasi Meydan Faaliyeti Şincan Pen Tekniki Sarayı'da başlandı. Faaliyet 15. 5 yılda cesaret ile algı ilgirilip, pen teknikide yeni sahibi pütüşünü başlayımı kıldı.
1: Başlanış mürasimi pen tekniki hizmetçilerinin kısık filmi bilen başlandı. Filmde Tianşan'ın Cenobi Şimalı'daki pen tekniki hizmetçilerinin birinci septe yıldız tartan köres siması kamera arkalık hatırlandı. Alımlar ruhi gevdelendirilgen tiyatr, Mumam'nın kündelik hatırsı da peşkadan bir evlat alımlarının nam şerpini yoşurup vatenge bağırlıkını beğişliğallık tek təsirlik iş izleri kaytı namayen kılınıp körülmelerini təsirlendirdi. İlmi cemiyet pen teknik hizmetçileri vekilleri uğrulluğun pen teknika avantgardlarının Şincanlı güllendiriş seferi Şincanlı penni umumlaştırış arkalık ozuklandırıp yeni musabını başlaş namlık icadi. Köybende penni umumlaştırış arkalık halkı nebiyet küzüş emeliyeti yengil ritimlik hareket kısındırılıp kızgın alkışkı erişti.
0: Nak meydanda Lop Nayesi'nin Hangiya Bazar'daki Yezi Bazar Penli Umumlaştırış Sarayı bilen mas kademde uğrunuş kılındı. Çoğun ekranda dihkan çarıvıcıla ve yaşla ösmürle Penli Umumlaştırış körgezmi boyumlarını his kılıp emeli kolunulduğun teknikini ögünü batattı. Bu halka bu yıllık asası meydan faaliyetinin bir çoğun yarkın noktası bulup Penli Umumlaştırış bazısının Yezi kentlerde yıldız tartış ünümünü namayan kıldı.
1: Tordaki kaynam taşkınlık menzere sahnigeçi kengaydı. Asası katlamdan kelgen penni umumlaştırıcı ana vekilleri sahnige çıkıp ilim pen arkalık ail istilini yetildiriş. Koşnularga türtkü buluş hikayesini bayan kıldı. Örümçi şehirlik 59. başlangıç mektep okuguçları balılar hori orun dedi. Abdonom rayonluk yaşlar ösmürler pen teknikada yeniliq yartış musabıqısının 4 münevver okuguçlar vekili pen teknikada yeniliq yartış təsiratlarını ortaklaşıp pen tekniki meselinin evlat mu evlat davamlaşış küçünü yetküzdü.
0: Faaliyette 2026 yıllık Şincan'daki en güzel pen tekniki hizmetçilerinin ilgar iş izlerini seyyarı təşviq kılış faaliyeti mas kademde başlandı. Tenliven, Fuğuncun, Duligan Katarlık 2025 yılı Şincan'daki en güzel pen tekniki hizmetçisi ayrım halda Tarbagatay, Altay, Hotenge berip ilgar iş izlerini seyyarı doklat kılışını kanat yaydırıp pen tekniki arkalık vetenge cevap kaytırıştı ki ülgü küçünü asası katlamının birinci sepege yetküzüldü.
1: Şunun bilen bile Şincan Pen Tekniki Sarayı'nın şatlıkı çüngen ilim pen heptiliki, ilim pen maarif baylıkı bazarı şu günü mas kademde eçivi dildi. Bütün Şincan'daki penni umumlaştırış meydan sarayları, pen tetkikat yurdi orulları hem pen teknika karhanalarına yüzlenip, əli sübətlik ilim pen maarif baylıkı toplanıp, ötkeldin ötüş dakası bilen ilim pen pulunu almaştırış birleştirilgen şekil

0: uzak tarihi ige Cuhva medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cuhva medeniyeti mengi nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp rangdar yödümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde konu sanatın arka güllükçe Şincan 1. Ağust Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketinin Polat Tömür Şehri Kıyafetini kaytadın yeniliklerini sözlep birimiz.
1: Yıllık otturca hava süpüde yakışı bolgan kün sani 300 kündün. Zavut rayonunun kökertiliş nisbeti 51%'tin. Sanaat, sayahat, mənzir rayonu kütüvalgan sayahatçi 60 min adam kıytımdın açtı. Bu Şincan 1. Ağust Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketi tapşırgan muhit asraş netice kaygızı.
0: Zavut rayonuna kadem koysunuz, yolunun iki tarifi de dal darakla sayı taşlap durudu. Çimlikle rətlik kırkılgan, işxana binaları yeşillikı pürkengen. Bırak ilgiri bu Polat Tömür karxanasının su işiltiş meselesi yanına konu mesele idi. 1. Ağust Polat Tömür şirketi 200 milyon yen meblağ silip, Şiyü yen paskını su bir taraf kılıç tüvürünü yolu koyup, bir temin paskını sunu mu zavutun çıkarmasını işe aşırdı.
1: Suğla emez, hava özgürüşünü mu işçiler çoğun his kıldı. Köydürüş, güngürtsizleştiriş, nitratsizleştiriş türü nek meydanı. İlgiri zavut rayonudaki Çangtozan en köpçay idi. Kuruluş tamamlanıştın burun, Şincan 1. Ağust Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketi hizmetçilerinin bu zavut rayonundaki hizmet giyimi 3 günden 5 gün geçila meynet bulup getirdi. Ama bu tür 2023 yılı 9. ayının ahiri fütkenden giyin bu rayonunun muhit, hava süpti, görünerlik yakışılandı. İşçi hizmetçiler hizmet giyimini bir haftaki isimu körünerlik meynet bulmadı.
0: 2023 yılı 1. Ağust Polat Tömür Mariniyet Sanat Sayat Menzir Rayonu resmi eçilip, Garbi Şimal Rayonu'daki Tunci Devlet 3A derecelik Polat Tömür Sanayeti Sayahat Menzir Rayonu'na aylandı. Hazır Nurgun Adem Şincan 1. Ağust Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketi'ye berip, Polat Tömür Zavutu'nun kanda kılıp, Bağçı Zavutu'nun aylanğalıkını öz közü bilen körmekte.

0: Қотыды.
1: Саат 13-ке ерімді Solution Update-алының 6.0 пилосынысысы еніңіздіке пұлтыжай шамыр айыңыз. Жуғылам үнімірне тамақ белеттік алмаштырып, әм пұлтыжайсыз, әм қатыржан бұлсыз.
0: Саат 14-те Solution Update-алының 6.0 пилосынысысы еніңіздіке тұрмы шамыр айыңыз. Solution Sodish әртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
1: Saat 16'da Solution Update-алының 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ilgili tikleş emri ayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solution Update-alı yardım verdi.
0: Saat 17.20'da Solution Update-alının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki medeniyet emri ayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da Solution Update-alının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam emri ayınız. AI tamak tizimliki bar.
3: Saat 20.20'da Solution Update-alının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş emri ayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Solution Update-alının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerket emri ayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşipçeni kısız.
5: Solution Update-alını çürüp, serhil mezmunladın huzurunun.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yük Sılıvatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçıla, bu sahipimizde dünya boyuca en igiz beton yüzlük taş tosma Şincan çoğun yılgı suçluk tügünü kuruluşunu tonuşturumuz.
1: Şincan Unsu Nahiyesi Kumlak Deryası'nın yukarı ikini de çoğun yılgı suçluk tügünü kuruluştun. İbaret 247 metre egizlikteki beton yüzlük taş tosma pat aradı içildi. Bu kuruluş ekologiyelik su yetküzüş, kelkündün mudapiyeliniş, suğuruş, toktar kıtış vazifesini üstüge algan hem de tosma, yantoluk, yer tevreş deriyetisi katarlık 5 çoğun hırsqa bivastı yüzlengen. Bu yerinin

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde 2026 yıllık tuncu türküm, Cungo'daki yakşı kişiler tizimlikedeki Şincanlık namzat İlhamcan Ömer bilen tanışımız.
1: İlhamcan Ömer Şincan Hoten Vilayeti Gumanahiyesi'den, Cungo Poştu Goruhi Çeklik Şirketi, Gumanahiyelik Poştu Şöbü Şirketi, Şeydullah Meksus Liniyesi'nin Poştu Transport Şöbri, Erbilik'ten çekingen Erbi, Hayatlık çeklengen rayonda netçi yıl çın turup gelgen poşta alıyon.
0: 2004 yılı 23 yaşlık İlhamcan herbi sepki katnışıp tankı askeri boldu. Kısımdaki birkaçı yılda o katlık sınaklağı berdaşlık bir el edilen heydeş tekniksi ve polattek iradı yetildirdi. 2006 yılı herbilikten çekingendin ki o herbi formunu salgan bolsumu lekin herbiyle kalbedeki mesuliyet duygusu ezelden suslap bakmadı. 2011 yılı o kesbi maharet imtihanından ötüp Cungu Poştu Goruhi Gumu Nahiyelik Şöbü Şirketi'ni resmi kırıp işini yetküzüş kesbiden başlayıp halka mulazmet kılıç kızgınlıkını yeni hizmet ornuna sığındırdı.
1: 2019 yılı Şincan Poştisi Poştu Yolu'nu Karakurum İlgisliğinin içkirsidiki Şeydullah Basırı'nı çıkayıp, Çigran Mudabiyesi Poştu Yollanmalarının en ahırkı bir kilometrini tutaştırışını bilaladı. Şeydullah Basırı'nın deniz yüzünden 30 İlgisliği 5000 metr. Oksigen şalan bulup, tepi mutakassislər tərpidin İlgislikteki İlgislik edep atalgan. Goma nahiyesi bilen Şeydullah Bazarını tutaştırdığan poştu yolunun umumi uzunluğu təxminen 434 kilometr bulup, bunun içinde 300 kilometrden artıq yol tikkiyalar arasındaki əgir-bügürü xətərlik tağı yolu. Şucayda, küdə davını xətərlik, xuddi, alvasti qoğu-qoğu uxşu.

0: partiya gazeti, partiya jurnali ve 100 mingdan artıq posulkini Tigran müdafiye ofisler askerleri ve ahalilerinin koluğa bexatar yetkizip berdi.
1: İlhamcan memleket boyca poşti sistemisindeki ilgari şəxs. Atunum raylıq emgek nəmonisi. Atunum rayın boyca əhlak nəmonisi qatarlıq namlağı erişdi. Lekin onun en kadirlaydığını cançile ve ammanın poşti avtomobilini körgende çehrideki külge idi. O daim Çigra müdafiyesine poşti boyumlarını yetküzüş bir türlük siyasi vazife. Tehimi muhimi iğir işenç. Men ta ki avtomobil hediyel migenge kadar toxtap kalmayman dedi.
0: Her bir kısımdan poşti yolu gıca, tanka askerden poşta transport şopra gıca, İlhamcan Ömer 100 netçi min kilometrlik hadise 100 bermeslik rekordu bilen hayat mamatlık liniyesini kayıt kayta kesip ötüştü çıngdırıp neminin halk poştisi halk üçün ikerlikini. Erbilikten çekinsi mu özgər meydan erbilerinin xisleti ikerlikini ispatladı. Muhabbetini vətəngi bir işlaplı kalmay, yana bu yeşil hayatlık yoludaki her bir yurt dışına bir işledi.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizning baxtlik ailimiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Otonom radiomizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumotini olamiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 17 dan 27 selsiya gradusgacha 3 bal shamol chiqadi. Oltoyda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 11 dan 26 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq, temperatura 12 dan 30 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq, temperatura 17 dan 33 selsiya gradusgacha. Bortlarda hava uçuk, temperatura 13'ten 30 seltiye gradusgacha. Qaramayda hava bulutlu bulup, keyin echeledu. Temperatura 18'ten 31 seltiye gradusgacha. Kütünde hava uçuk, temperatura 16'ten 32 seltiye gradusgacha. Şihenzide hava uçuk, temperatura 15'ten 32 seltiye gradusgacha. Sanjida hava bulutlu bulup, keyin echeledu. Temperatura 15'ten 30 seltiye gradusgacha. Qumulda hava uçuk, temperatura 16'dan 32 seltiye gradusgacha. Turpanda hava bulutluk, temperatura 25'ten 39 seltiye gradusgacha. Korulda hava bulutluk bulup keyin echeledu, temperatura 21'den 33 seltiye gradusgacha. Aksuda hava uçuk, temperatura 18'den 34 seltiye gradusgacha. Atışta hava uçuk, temperatura 16'dan 31 seltiye gradusgacha. Qashqarda hava uçuk, temperatura 15'dan 31 seltiye gradusgacha. Xotanda hava bulutluk, temperatura 19'dan 27 seltiye gradusgacha. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'dan 27 seltiye gradusgacha boludu, 3 bal şamal çıkıdı.
2: Uzaq tarixi ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib, süp süzük buloq kabi qalb dunyomizni oziqlantirib kelmoqda.
3: Junhua madaniyati mangu nur chechib, sinoqlarga bosh egmay, texmi cho'lalinib, rangdor yo'g'imi rasm kabi ma'naviy makonimizni obrazliq tasvirlab bermoqda.
2: An'anaviy urf-odat chuqur yildiz tortib,

0: Ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
1: Zaten benim ailem.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızına alışanını karşılayalımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonecilar terminalıda maskadanda

0: Ән идарысы ішкі дәрежелік қанын ижра қылыш, дило бежерішні башқұрыш мәркізіні бірләштіріп, дило бежеріш үніміні техімі жүкірі көтірді деген мәзмұн дектіңлады болуды. Әмді дектіңла бүгінкі қанын сізге әмрах программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.
1: Қанын қаварлары
0: Asili məhsulat sordisi və alaqadar pəaliyyətlərini qeyliblaşdırıb, bazarının aşkarlıq dərizini östürüb, hər qaysi tərəflərinin qanunluq hüquq mənpəətəki kapalət qılıb, asili məhsulat bazarının əməli ixtisatqı mülazimət qilişini ilgir sürüb, pul mamılıq həvb xətərinin aldını eliş üçün Cungu Aksiya Nazarət Qiliş Başqırış Komiteti yəqinda asili məhsulat sordisini nazarət qiliş başqırış çarısını ilan qıldı. 2026 yılı 11. ayının 16. günüdün başlap yolu koyuludu. Çağrıda belgelengen hasili məhsulat sorusu, zakaz mal sorusudun başka öz ara almaştırış toktami, uzak mezgillik toktam ve ölçemleşmegen karellik hukuk toktami ve onun birikme sorusunu körüstüdü. Çağrıda hasili məhsulat sorusu ve rastçoti, hasili məhsulat sorusu kılık uçula, hasili məhsulat ticareti aparatları, hasili məhsulat bazarının ul əslahəlleri, nazaret kılış başkuruş ve kanun cevapkarlıkı katarlıkla doğrusu da belgelemin çıkarıldı. Çağrıda hasili məhsulat bazarını başkuruş xəvb xətiri, baylıq təqsimləş, əməli ixtisatqı mülazimət qılış funksiyalik orın bekitməsi aydınlaşdırılıb, hasili məhsulat bazırdın paydalanıb, tətür günülüşlük məşğulat qılıb, baha davalğuşi xəvb xətirini tükütüş qatarlıq, xəvb xətirini başkuruş pahaliyyəti bilən şüğulun işqi ilham verilib. Otura uzak mezgillik meblağ hevf hatırını başkuruş ihtiyacını kandırdıgan asli mesulatlarını içki medet verilip, ziyade ayankeşlik kılmışı kanun bu içi çeklendi. Çağrıda asli mesulat sorusu ve alakadar pahaliyetlerine katlaşkan taraflar rai kılışkı tekişlik asasi prinsip aydınlaştırıldı. Yani asli məhsulat sorusu ve alakadar pahaliyetlerine katlaşkan taraflar adil, ihtiyari, haklıq, samimi buluş, levzede turuş prinsipi rai kılışı gerek. Asli məhsulat sorusu arqılıq kanun belgelmeyi xilap kılmışlarını sadırı kılış men'i kılınırdı. Bu, bazarını kontrol kılıviliş, yan içi de sorulışış, aşkarlanmağın uçurduğun paydalanıp sorulışış, belgelmeyi xilap halda kime itip ülkede tutuş. Aksiya kanununun 44. maddesi de belgelengen kıskı liniyelik sorulışış, menfaat yetküzüş ve asili məhsulat sorusu arkalık belgelemeki xilap halda aksiya, fond ülüşü, karellik hukuk, hukuk menfaatini ülkede tutuş katarlıklarını öz içge alıdı. Çağırdı yine mundaq talep kılındı. Aksiya şirketi, zakaz mal şirketi yakınki 2 yılda kanun belgelmeyi eğir xilaplık kılgallığı üçün memuri caza, ya ki cinayi caza verilmegen, yakında 1 yılda zor memuri nazaret kılış başkuruş tedbiri kolunulmagan, kanun belgelmeyi eğir xilaplık kılgallığı üçün Cungu Aksiya Nazaret Kılış Başkuruş Komiteti tarafından dilo eşilip tekşürlü vatkan ya ki tüzütüş mezgelede turu vatkan ehvalla körülmegen buluşu gerek. Çağrıda mundaq belgelendi. Cungu Aksiya Nazaret Kılış Başkuruş Komiteti ihtiyaççallık ile nazaret kılış başkuruş prinsipi asasen sap kapitalının en töven çekeni tansısı buludu. Bununun başka çare yolu koyulgan kündüm başlap, alakadar asasi gevdilerinin asili məhsulat sorusu ve alakadar faaliyetlerinin kanat yay duruşu, çaredeki belgelemeye uygun kelişi gerek. Belgelemeye uygun kelimese yeniden kesip köpe yetişki bulmaydı. Saklanma kesip modutu toşkanda ahırlaştırılıdı. Asili məhsulat sorusu kesipi, memuri icazetini konkret yolu koyuş orlaştırışını Cungu Aksiya Nazaret Kılış Başkuruş Komiteti ayrım aydınlaştırdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prinsipi.
0: Yeni Yakında çoğun tipteki parçalaş maşinistinin gürüldüğün avazıgı ergeş

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde muhabbetleşken de kız dostluğu soğuk kılgan öyünü, ayrılıp ketkendinkin kaytırı valgılı bulamdı diyen dilo misalini diktinlağa sunumuz. Muhabbetleşken mezgilde bir taraf meblağ çıkarıp öysiydi valgan, hem de yani bir taraftan namığı tızımlatkan bulsa, ayrılıp ketkendinkin meblağ çıkarıp uçu taraf kaytırışını teşebbüs kılsa, kanunun kollışığı erişelemdi. Birlikte dilo misalığı dikkat kılaylı. Da Chang bilen Shaoli bir jup aşık meşk bolup, 2020 yılı 4 ayda Da Chang kız dostu Shaoli bilen toy kılalmaydıgalıkını bildirgen. Lekin hediye kılış bayanatı çıkırıp, muhabbetleşken mezgildeki bağırlık hıracatını Shaoli'ye şartsız hediye kılışını halaydıgalıkını. Bunun içi de bir bauma markalık optimobil barlıkını. Şunun bilen bile Shaoli'nin toydun burgu bağırlık turmuş çıkımını öz ihtiyarlıkı bilen üstüge alıdıgalıkını bildirgen. İki taraf imza koyup barmakını biz muayyelleştirgen. 2021 yılı 3 ayda ikkilen birlikte Şimigu rayonidagi bir öyni sotib olgan. Öyning umumiy bahosi 1,255,000 yen bo'lib, Shaolining nomida öy sotib olish sotish to'xtami imzolagan hamda qarz olgan. Da Chang oldin topshirilgan 385,000 yen ortiq pulni to'lagan hamda yarxeti beji remont fondi qatorliq aloqador xarajatlarni ustiga olgan. 2021 yılı 8 ayda ikkilen ayrilib ketgan. Da Chang öy qarzini 2025 yılı 4 aygıcı qaytırgan. 2021 yılı 10 aydın 2022 yılı 6 aygıcı Da Chang bu öyni zinnetləb öy cihazları aile elektrik üskünlerini setib algan. Hem de bu öyni davamlıq igiləb turgan. Şunun bilen bile 2021 yılıdan 2024 yılıcı bolgan sınış haqqi öy cay mulazimeti haqqi qatarlıqlarını tölügen. 2023 yılı bu öy köçmez mülük hukukunu tızımlaşını tamamlagan. Da Chang gerçe mülük hukuku guvahnamesini saklap turgan bolsumu, lekin öy Shaoli'nin namını tızımlanan. Şu yılı 3 ayının 10 günü Shaoli Da Chang'a vədinami yezip verip, bu öyünün bağırlık öy setiveliş hıracitini Da Chang töleydiğallıqını, öy mülüknün əməli təvəliki Da Chang'ı təvə işgəlikini, Shaoli'nin bu öydə hiç qanlaq hukuktum bəhrimən bolmaydıqallıqını, öy qərzi isçotidiki məbləğini hərgiz yötkəb işlətməydiqallıqı, həm də Da Chang'ın öy namını yötkəş rəsbiyyətini becirişigə çərtsiz maslışıdıqallıqı toğrısı da vədib əgən. Keyin iki taraf öy namını yötkeş işi toğrısı da pikir almaştırganda Shaoli Da Chang aldı bilen öyünün eşip kalgan banki karzini tölep olsa, özünün öy namını yötkeş resmiyetini becerişki maslışıdıqalıqını oturgu koygan. Da Chang Shaoli'den aval eşip kalgan karzini kaytırıp bolup, anın resmiyet becerişini tölep kılgan. İki taraf katmal aletke çüşüp kalgan. 2025 yılı 11 ayda Da Chang Ürümçi şehri Shimigu rayonlıq xalq sot mahkemesige dava qılıp Shaoli'den öy setiveliş puli, bezeş puli, öy cay mulazimeti haqqi, sınış puli qatarlıq türlük xarajat bulup 1,590,000 yen köprek pulunu qaytırıp berişin talep kılgan. Şunun bilen bile ösüm ve aman saklaş dava haqqini teşebbüs kılgan. Sot mahkemesi sot kılıp mundaq dep qaragan. Bu dilodaki yadroluk talaş tartış, muhabbetleşiş mezgilideki köp somuluk malmülük çıkımının karakterini bekitiş bulup, diloga çetişlik pul kaytırışkı boludgan toyluk kategoriyesi kremdi yok digende. Ali Halk Sot Mehkemesi'nin Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun öyleniş Ali kısmını tedbiklaş toğrusudaki izahatı birdeki alaqadar belgilemelerge asasen toyluqnı kaytırışının kanunlu belgilengen aldıngı şerti iki tarafının kanunluq, küçki ige öyleniş bütün münasifeti bolışı gerek. Bu diloda Da Chang'ın meblağ çıkırıp öy setiveliş, bezeş ve kündülük hıracetini töleş hareketi öyleniş bütümünü asas kılgan toyluq biriş hareketi emez. Da Chang'ın öz ihtiyarlıkı bilen çıkarğan hediye bayanatı'ı birleştirip, onun Shaoli'nin toydun burunki turmuş çıkımı, muhabbetleşiş mezgilideki bağırlık hıracitini

0: Çalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincang Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincang Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdir.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın kanun sizge hemre programımız bu canlı dişbeduk. Tekimi köp mezmullani, Slushiting terminalini çürüp anlısanlığa buludu. Yaktırıp anlığının ağır rahmet.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Toprak programısına alışanlarını karşı alınız. Ben Perhat Ömer.

Kadirlik dostlar, bu kıdım programımızda tüvendeki mezmurları da alış bir yerimiz. Gülün vatkan yezi kentlerge nazar seyipimizde, hoşuna yezi, cunyi doğur materyalları bütün zendirlik kesbini zor güç bilen terakki kıldırdı, digen mezmun diye ihtimalı buludu.

Radio anonsçular. Bugünkü günün ortakın yazı kentlerine nazar seyipimizi köpçülükke Hoşçun ayısının cumhuriyeti babıtı doğru materyalları bütün zincirlik kez buna kandak terakki kılırgalık hakkı sözler birimiz.

Növbette Xoş Nayisinin Cumhuriyi Tevabıda Doğru Materialleri Teyrikçilik Umumi Külümü 53.200 Moğu Yitip Teyrikçilik Endisi Parça Tarqaq Teriştin Tedirici Halda Külümleşken Tutaş Terakiyatı Yüzlünüp Teyrilgan Türleri Tiyen Yecü Yavudçıların Çüçük Buya, Neyzgül, Çayxu Qatarlıq 15 Xıl Sortini Özçik Aldı. Yüz mu yerge Neyzgül sınav tarikası özdürüp bu yıl ad yazdı tuncu gittim yığvalgan Şintara yesi Şintara kentindeki tarikçı ailesi Zorin bin mundaq dedi. Neyzgül'nün ay buluşu nispeti yok oraya perviş kılış asan mülçerim çarım o yerden kılınan kirim 7000 yuan getidir. Menkiler ile tarikçılık gülümünü kenayet için oyla avatım ben. Cumhuriyet tebabıda doğru materyalları kesip bravajlanışı yani şu caydaki dehkan çarabıcılara

ağa şiki aldıdı kirimini aşırılgan supa hazırlap bədi. Hoşnaya Suhatu yesi, Suhatu kentinin ahalisi Livendo'nun tunuşturuşca ilgiri kent kesb kurulmasının birlikli buluş sebebinin amının kirimini aşırış yolları çekilip kalkan bulsa hazır dekancılıkların arsal mezgildi yani yakın etraftaki tarihçılık bazısı vermişliyen. Livendo'nun kuşal halımında dedi. Üçüncü ayda Neyzgül yığvalganda mən 46 kent ahalisinin birli işlemcilik rızkı təşkil edim. Kündülük kişi 5 kirimi 150 güven bu oldu. Bundaq bolganda dekancılık işlerimizde dəxil yetmeyle kalmasının köpçülük yerine bir ülüş köp kirim kalalaydı. Hoşuna iyisi Cungi Tibabtı doğru materyallarının östürüş külümünü mokum zora yetişbilen bile. Cungi Tibabtı doğru materyallarını pişiklaş karakallarına pahalı kirgüzüp, kesb zincirini küçəb uzartıp, məsulatının koşulma kıymetini aşırıp, doğru materyallarını dəsləpki qədəmci seçişinin koşulma kıymeti tüvenerek buluştak tərəqiyyat qeyin məsəlisini bütün küş bilen həl qıldı. Şincan Xorintan Cungi Tibabtı doğru materyalları çəkli çirkinin işləp çıxırış siyıqıda 5. Tuluk atmatlaşkan işlep çıkırış liniyası tertiplik aylın vatkan bulup, bir-birige ziç bağlanan yuyuş, toğraş, kurutuş, renk tallaş, ayrış katarlık iş tertiplerde işçiler, üskünlerinin yürüyüş ehvalini katlık güzdüp, mesulat süpet ötkülünü katlık kontrol kılıvat attı. Bu şirket Bultur 12. ayda resmi işlep çıkırışı kürüştürülgen bulup, yıllık Cungi Tibabtı Toğralımı doğru materyallarını işlep çıkırış iktidarı 20 tonu yitip, Hoşnayısının Cungi Tibabtı doğru materyallarını iyi çıkıp şıklaş kesbedeki boşluğunu doldurdu. Bu şirket 8600 mu Cungi Tibabtı doğru materyalları ülgü körüstüp östürüş etizliği ilgi bulupla kalmay. Yine etraftaki kent tarihçi aileleri bilen uzak müddetlik hemkarlık kilişimi imzalap, Ela süpetlik Maysa, kesbi texniki yetekçilikki ve tüven çeki kapalatlı kılıngan sedviliş kapalı bilen bir tutaş təminləb, terikçi ailelerini hatırcam östürüş, hatırcam setiş imkaniyetliği iyi kıldı. Şincan, Xorintan, Cungi Tibabtı doğru materyalları çektik şirketinin məsuli Dong Zijin tonuşturup mundaq dedi. Biz, ölçenlik toğralımı Cungi Tibabtı doğrularını işləp çıxarğandın sırt, Yine küçük buya, kettira katarlık, yerlik, evzel doğru materyalları sortlarına tayınıp, kütünüş, çay içimliği, doğru bilen yemeklik mənbədaş içimliği katarlık, asli məsulatlarını tətqiq kılıp, içi bilen bile tor ve tor sırtdaki köpkül setiş yollarına tayınıp, setiş yollarını kenaytıp, hoş danlık Cungi Tibabtı doğru materyalları rayon danlık markasını bütün küç bilen yarattımız. Hoş nahiyesi ekologiyeni aldınkı orungu koyuş, kesb arkalık nahiyeni güllendirişten ibaret terakiyat fikir yolu çantırıp, köp türlü kesb arkalık yüleç siyasetlerini arka arkadan ilan kılıp, yezgilik teknikisini yezlarga yetküzüp, itekçilik kılıçını daimli anad yaydurgaçka, Cungi Tibabtı doğru materyalları kesbi ölçemleşken teriş, külemleşken terakiyat, markalaşkan ticaret yönlüşü kara puxt qadem bilen tipini özgertip, nahiye rayonunun xas kesb emeli küçünü yanımı zora itip, dehkan çarabıçlarının kırımını aşırış yollarını yanımı kenaytdi.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo anavcılar, anavatkınlarımın ve tıprak programımızı emdi kaltız beyiş mahirleri sahibimiz buyca Hınan ülkesi Şüçan şehirde yemek içmek ticaret kılgan Güli Apı'nın ilk ayısını sözlep birimiz.

Bu yıllarda Portugal 5 balığı iqtisadi yardım kıldı. Bunlardan ikisi daha şöyge imtihan verip ötdi. Tong iqtisadi yardımge erişken vaxtı en uzak bulan biri idi. 11 yıldan bu yan Portugal kavap tükündü tırış pişlep, bir zıq bir zıqtın kavap pişirip, bir yuan bir yuandan yıkkan 800 bin yuandan artık bulunan hemisini şu caydaki ballarının oğuşuğa yardım veriş kişilerdi. Portugal Şucan şehri bu için milletler iştipaklıkı terakiyatıdaki nemunlik şahs bulup bağlandı. Yıkan onun pul yığanı kılıp oğuşuğa yardım bergellik iş izleri Şucan nöl arlık doyun sıfırlık haber kılıngan dinkin ken dikkatini kozgıdı. Bazı tordaşlar baha berip, Güli apa addi, yakşı işler arqılıq, çeksiz mihir muhabbetini ameliyatı körüstüp, ameli herkit arqılıq milletler ihtipaklaşıp bir aile kişilerden buluşunun çoğun kur mahiyyatik mezmununu çöndürdü, deyişti.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqıcıla qaltısı 5 mahirleri seyipimizin davamlaştırmız. Bortala şehir Otbalak Bazır Ulastay kentide de Movin Yüyü tılgı ilinsi kent ahalır hemiş kiliş valgındakil onu kentki ösün xat ve resim darini dep maktışıdı. O bu yıl 68 yaş kirgen bulup ömrünün 20'ni aldırışlı kişi de ötküzdü. Perzentleri öy uçak bulup iyilik tiklep turmuştuk iğri yükünü taşlıgan dinkin Kalem siyahını doz, özünü xat ve resimini hemrah kılıp, bir parça şüenzi kağızda kızgın muhabbetini izhar kılıp, ahırkı ömrünü bəxtlik ötküzüp kalmayı teğme muhimi kuyuk siyahının kuşiydi bilen, pütkül yezi kentinin medeniyet tıpırıkını uzuklandırıp, addi yaşanan kişinin kaltıs aktif küçünü ipadildi. Hem de bu vaxtaki mezmurlarını dektanlağı sunumuz.

Yakında Abdurrahim'in Çınar Kesbi Teknik Sistemisi mütexessisler kolektifindeki 10 kişi çaklık naisiga bir merkezlik tekşürüp tetkik kılış ve teknik cihetini terbiyeleş faaliyetini kanat yaydırdı. Faaliyette sohbetleşiş, muhakkim kılış bilen nek meydanda terbiyeleştin birleştiriş usulü arkalık çaklıktan Çınar Kesbi'nin terakiyatı için tomur tutup kesel körüldü. Mütexessisler ümiki çaklık naisiga çılallık bağlarla çoğun çöküp nek meydanda tekniki bu işi terbiyeleştin kanat yaydırdı. Çılan sortunu yakışılaş, yeşil östürüş, kisellik aşarı zihni yeşil aldığını iyileş tizgilleş katarlık, aşkışlık halklarını çördep, nek meydanda ülke körüstüp, çöndürüp, çılançı dihkallarının işlep çıkırış ceryanda yolukkan teknik cihetteki kıyın meselelerine sabır çallık bilen cevap verdi.

Bunların göç kalısı, göç koyu hem sütçülükün terakkiyatını mukumlaştırışı dair 9 maddelik siyaset tedbirini hakiki emelileştirip, dekallarının nep yetküzü siyasetin delcaydı emelileştiği kapalatıklılış için yakında çöçek şerlik yezi ilgiliki yez idarısından çarpıçılık mal doktorluk hizmetçileri erkaisi yez bazarlarına çoğunkur çöküp, külemleşken bakmışlık meydalları hem de bakmışlık aileleri karta yardım pulun tekşürüp bikti ve meblağ tarqatdı. 2 gün ilgili Çöçek Şehirlik Yezi İlgiliki Yezi İdarısından Çarpıçılık Mal Doktorluk Hizmetçileri Şincan Tianyang Çarpıçılık Çekti Şirketi ve Çöçek Şehirinin Bozdak Bazırı Dongmin Bakmıçılık Kespi Kooperatif Katarlık Bakmıçılık Emli Gevdilerine Berip Dikkatini Köpiyelaydıgan Sihir Yardım Puli Köpiyelaydıgan Sağlık Yardım Puli Yemhaşek Yardım Puli'nin ibaret 3 çoğun yadroluk türgü merkezleştirip Yardım Puli'ni tekşürdü ve meblağ tarqatdı. Hazır kadar Çöçek şehirde bir kılvatkan çarva 545.100'ye itidigan bulup 92.700 çarva kotandan çıkarıldı. 2026 yılı Çöçek şehrinin birinci türkümdeki çarvıcılığa dair 9 maddelik siyaset tedbiri boyunca yardım pulu iltimas kılgan meblağı 5.330.000 yuandan aşkan bulup nöbette 3.300.000 yuan çıkım kılındı. Yine 1.230.000 yuandan artık meblağ ilan kılınıp tarkıtılış aldı turvatıdı. Meblağ çıkım kılış nispeti 85.1%'ye yetti. Bunun için de tekşir bekletilip tarqıtılgan kısımını öz içine alıdı.

Dostlar, bu sayfamızdə elastik top nəm üçün şünçə igiz qanqıydı degen temada toxtalımız. Kiçik dostlar, sizlər elastik top oynab baqqanmı? Onu asta yerə taşlasanlar qanqıydı. Bəzidə qolunlardanmı igiz qanqıydı. Bunundan hayran qaldınlarmı? Bugün biz birlikdə elastik topnun şünçə igiz qanqışının sırrı üstidə izdinimiz. Elastik topning egiz qanqiyalishidagi asosliq sabab uning badaniga bir xil alohida bo'lgan odatdan tashqari iqtidor, ya'ni elastiklik yushiringanligida. Bu xil odatdan tashqari iqtidor elastik topqa ishlatiladigan materiallarning ichiga, masalan, kauchuk yoki silyolarga yushirilgan bo'ladi. Bu xil materiallar xuddi san-sanoqsiz kichik pürjinlarga o'xshaydigan bo'lib, elastik top yer yuziga tekkanda bu kichik pürjinlar besilib elastik potensial energiya deb ataladigan bir xil energiyani saqlaydi. Ondan besim yo'qolganda bu kichik pürjinlar darhol asli holatiga qaytib, saqlangan energiyani qo'yib berib, yuqoriga o'rlaydigan kuchga aylantirib, elastik topni egiz qanqitadi. Tasavvur qilib beqing. Bir şarını küçəb mecisaq şar yapılaqlaşıb gedidu. Bu vaqtda siz şarğa toq qacılab atqandak elastik potensial energiya toplaysız. Qolunuzni boşatsanız şar paq qılıb əsli

0: Mektep içi sırtıda.
1: Balala vatanperverlik melodiyasını yangıratdı. Şüçü teatri yeni mayısılırı dövlet cevheri meşilgi varıslık kıldı. Yakında Mori Nahiyası Tuncu Növetlik Utur Başlangıç Mektep okuğucularının sənət körük faaliyetini kınat yaydırdı. Bütün nahiyadaki her kaysı Utur Başlangıç Mektepler hem Utur Derecilik Kesbi Mekteplerinin okuğucuları bir sahnede maharet görüstüb, xor, usul, şiçü, teatri, müzik uğrulaş qatarlıq, mol, rəngdar sənət şəkilləri arqılıq yeni dəvirdeki yaşlı özmürlərinin sənət salabiti və ruhi qiyabdını namayan qıldı. Oyun nəx meydanında isil numurlar arqa arqıdın orundaldı. Xor ümkedeki balıla caranlıq, sap avaz bilən vətənge bolğan çonqur qızğın muhabbetini ipadılıdı. Usul numurlarda kiçik artistlar çakkan hareketler bilen rengarang balılık devir yögümü resimini namayan kıldı. Şiçü tiyatrı numarları tihmacalık uğrulunup küçük artistlerinin her bir hareketi kişini mepton kıldı. Tövende kızgın alkı sadaları yağırdı. Çalgıla tenkeş kılınıp uğrulanğan melodiya cüşkün bulup milli klasik çalgılarının özgüce celipkarlıkını namayan kıldı. Bütün meydan oyunda yarkın noktala arka arkadan barlık gelip keyfiyat kızgın buldu. Mori Nahiyelik 3. Başlangıç Mektep'nin okuğusu Liu Hefei ayacalanğan halda mündaq dedi. Mektepimiz Kakuk ve Küzde Ay Nuri'nin Niloper Külünü Yurtişi namlıq 2 xor numarını ilip geldik. Sahnede turup köpçülükü eğitip berel gelikimden intayın kuşalman. Şinhu Bazarlıq Merkezi Mektep'nin okuğusu Yilimiden Pettar mündaq dedi. Bizning bu qitim urilgan numarimiz Li Yuan mashilini avlatma avlat davomlashtirish. Sahnaga chiqishdan burun men aynak qarab qayta-qayta mashq qildim. Sahna kiyimini kiyganda o'zimni haqiqiy shichu teatr artistiga o'xshagandek his qilib, ham jiddiylashdim, ham iftixorlandim. Men buningdan keyin davlatimizning madaniyat javhiriga izchil varislik qilishni umid qilaman. İgilnişçe bu qitimki körek paaliyeti sənət numurları və sənət əsərlərdən ibarət iki çoğun türgü bölüngen. Bunun işçidə sənət numurları çalğu, xor, usul, teatr qatarlıq şəkillərini öz işçiga alğan. Sənət əsərləri rəsim sızış, xəttatlıq, foto sürət, qağız qiymi qatarlıq türlərini öz işçiga alğan. Faaliyet bu yıl 3. ayda başlangandan bu yan bütün nahiyadaki her kaysı mektepli mektep işçi de tallaşını faal teşkilləb münevver numur ve eserlerini nahiye derecelik körek katnışıqa tevsiye kılıp hemi mektepte xaslıq buluş, hemi adam katnışıdak callıq vəziyetini şekillendirgen. Sənət Maarbi

Güzellik terbiyesinin muhim vasıtası. Şundakla yaşlı ösmürlerinin ösüp yetiliş ceryanında kem bulsup olmaydıgan menvi uzuk. Mori Nahiyelik Mağarıp Hizmeti Mülazimet Merkezi'nin güzel sənət oktuş tətqiqatçısı Li Yue Yuan mundaq bildirdi. Bu qitimki körek arqılıq, güzellik arqılıq adam terbiyeleş, medeniyet arqılıq adam terbiyeleşini işqa aşırıp, her bir balını sənət ceryanında güzellikte his kılış, özünü ifadeleş, hasılatkı erişip, ösüp yetiliş imkaniyetigi iyi kılışını ümit kılımın. Şunun bilen bile biz numar yollaş tertibini qattı qilipleştirip, adil, haqani, aşkarı buluşqa haqiqi kapaletli kılıp, Mori nahiyasıdaki otur başlangıç mektəblərinin güzellik tərbiyəsi xizmətinin mol nəticələrini toluq namayan qılımız.

Küçük dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Gülgünçler Programısı boyunca anlatış verdik. Texnik köp məzmullarını anlamaqçı bulsanla, ata ananlarının amıraqlıqda sılu şirting, aboneciler terminalımızını çürsanla buludu. Programımızını yaxdırıp anlıqınanla rahmet, deyiqtanla davamlıq stansımızın anlatılış aldıdı turgan başqa programmalarda bulsun.

0: Usta harabesini tanıştırımız.
1: Şincan'ın arkası çoğun menzira yollarda sayıhaçlar sıcıl köpeyip aram şatlıkların kanıgıcı huzurlandı. Hem de haberle anlanla.
0: Azarı, yeni idiye arkalık yeni musabıge yetekçilik kılaylı. Tapşırıkını əsli çınsaklap, 15. 5 yılda casaret bilen olgu ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haber. Baş şuji Xi Jinping, medeniyet bilen pen teknikini yuguruşunun önümlük mekanizmi üstü dizlenip, medeniyet kuruluşa rakamlaştırış arkalık kuvvet koşuş, uçurlaştırıp tip özgertişine emelge aşırıp, medeniyet baylık evzellikini, medeniyet terakiyatı evzellikini aylandırış gerek de tekitledi. Şincan, pen tekniki bilen medeniyetin yuguruşunun yeni yolu üstüde pahalı izlenip, medeniyet mıraslarını koğdaşka, medeniyet bilen sayıhaçılıkının yugurumu terakiyatıga rakamlaştırış arkalık kuvvet koşup, medeniyetinin yenilik yartış, icat kılış hayatı gücünü kozgutup, tarihini canlandırdı, tağ deryalarını güzelleştirdi. Yakında buyan Şincan Muzeyi'de, 1000 yıllardan alkıgan rakamlık medeniyet katı meri ikisi ötküzülmekte. Junhua Kim Khabi, 5 yıldız çıkıp şarıktın Ahmet geldi Cungu'a diyen xat keştilengen Kimxap Yenglik, Dövlet Göğürü Körgezmesi, Memleket Boyçı Tuncıqıtım Birli Dövlet Göğürü üçün ötküzülgen başdemilik alaydı körgezim bulup, körgezmide medeniyet yadikarlıkıga pen teknika arkalı kuvvet koşuş yadro kılınıp, boşluktaki rakamlık avaz, lazer nurluk emtürtkü buluş, bütün körünüşlük avaz ve közeyneksiz 3D Katarlık ilgar teknikla kullanılıp, 5 yıldızlı Kimxap Yenglikni baykaş temisindeki bütün rayon tiyatrxanası berpa kılındı. Tamaşıbınla körgezimiz ağırlık kırıp koldurumu avazını anlığan da Saudi Karmini yeniden ötü vatkandek bilindi. Özünü 2000 yıl ilgiriki Niya kadimi şehirde turu vatkandek eskildi. Körgeli, tutkili, yes kılgıl buluduğun çökme sınaşta, medeniyet yadikarlıkını kezdiş, tətqiq kılış, körgezimi kılış hikayesini çoğunkur çüyendi. Şanghaylık sayacı Liu Kün mündak dedi. Bu körgezimiz alda, bu arka körünüş bilinlerini ilgiligen de, Cungu klasik medeniyetinin cevherini, teximi çoğunkur çüyengeli buludikken, Cansuluk sayacı Lu Yuna mündak dedi. Kadimki devrigi kaytkandak buldum. Yenglikinin rengi bek cülalıkken, kadimki devirdikilerinin akıl parası ve sabırçallıkını yes kılgıl buludikken, körgezme zalini asla aylanğanda, emmil yerde fen teknikinin sihri küçünü yes kılgıl buludu. Tamaşıbılla, rakamlık maşında mokini erketlendiriş arkalık rakamlık yenglikinin aylanma gül nuskısını çıkardı. Yıldızlık asmanın tarihi namlık rakamlık ergimi ekrandın tamaşıbılla yıldızla zığa ergişip 5 yıldız yığılışı dakikalarına kayıtkandak təsir atkı iyi boldı. Körgezmi rayondaki sual cevap aparatı mı? O akıl üskünü səplinip, ilmi tətqiqatkı çonkuru yoşurungan bilimle tamaşıbılla yes kılalaydıgan məzmunuğu aylandırıldı. Atanım rayonluk Mozi Körgezm bölümünün hizmetçisi Mavın mındak dedi. Aldınkı mezgilde onun bir kısım nopuzluk tatkikat neticelerini kirgizdik. Onun için mınkıtım sınav kılıp, 5 yıldız çıkıp şarıktın, Ahmet geldi Cungu'a diyen, xat keştilengen, Kimxap Yenglikke münasibetlik, sansız sualı cevap bireliydiğen aparatını teyyar kıldık. Bu arkalık, tamaşıbıllarının Kimxap Yenglikke bolgan tonuşu, teximu çoğunkırlışıdı. Pen teknika arkalı kuvvet koşuş, Şincan'ın medeniyet yadikarlıkının canlılık paydalını seviyesini üzlüksüz östürüp, medeniyet yadikarlıkları ve muzeyini rakamlaştırış kadimini üzlüksüz tizletti. Kroran kadimi şari ve cin sulallar devredeki köysen kadimi kabristallık harabesi katarlık bir türküm kıymetlik tarihi saklanmalarının fizikilik pasılını oğuşluk bölüsüp taşlap, medeniyetini tak yönelişlik tarıkıtıştın koş yönelişlik hem türtükü buluşku ötüşkü türtükü bulup, Cumhur medeniyetini tarıkıtıdığan yeni muhit arkalık teyhimi köp ademli mozeyi celip kıldı. Ötken 5 yılda Şincan'daki muzeyla 2000 ketimden artık körgezmi ötküzüp 46 milyon adam ketimden artık tamaşıbını kütüp aldı. Medeniyet bilen pen teknikinin yuğurluşu, medeniyet yeni kesip ağlıtını barlıkı keltürüp, medeniyet kesip zencilerini uzarttı. Bu ketimki demeliş mezgilde, caylardaki menzir rayonlarının rakamlık yeskiliş sarayları, kızlık noktuluk daka orullarına aylandı. Bu ayda Sayram Kölü, Şihay Yaylıqı'da təsis kılınğan Sayram Kölü'de uçuruşuş namlıq çökme derecinin taşkırı sınaş merkezi Mənzir rayondaki Wanghong Dakan noktasına aylandı. Sayyacıla bu yerde zaman makamını alıp töğüt fesilinin özgürüşünü görüp Sayram Kölü'nün tabii güzelliği, adımiyet güzelliğini iskıldı. Çünçenlik sayyacı Yahudi mundak dedi. Öy işçi de turup mu Sayram Kölü'nün tört pesilini o mumizlik eskılgıl boludakallıkını oyla bakmam diken ben. Meyli et yaz, yaz, küz, ya ki kış menziristin huzurlanış bolsun, ya ki avaz ünümi, hem türütkü türleri bolsun kişini naite heyran kaldırdıken, goya köl boyda turgandek tuygu bir yeriydiken, bu kıl tesirat bek özgücü boludiken. Enenevi tabi menzirdin huzurlanışka, okşaş maydığını, sınaş merkezi rakam teknikisi. Emeli menzirini süretki tartış, ras adem rol iliştin ibaret, üç bir gevdileşken, pütülley yenici çökmüş şekildeki namayan kılıç şeklini kullanıp, hakiki görüş sezgüsü ve anla sezgüsüye, taklit kılıç katarlık bir katar ilgar teknik arkalık, sayahat menzir rayonuna yenici hayati küş koştu. Sayram Kölü'de uçuruşuş türünün çöndürgücüsü Liu Mingyu mundak dedi. Rakamlaştırış, akıllaştırış teknikisi arkalık Sayram Kölü'nün en sarkıl tabii güzelliği ve adımiyet mezmununu sayıhatçilerge en bivasta, en çökmüş şekilde görüştüp, medeniyet baylıkı evzellikini hakiki türde terakiyat evzellikini aylandırdık. 15. 5 yıllık yirik plan programımızda medeniyet bilen pen tekniğinin yuğurluşuna alıgı sürüp, medeniyet kuruluşu rakamlaştırış arkalık kuvvet koşuş, uçurlaştırıp tıp özgertişki türtükü buluş, otturuğu koyuldu. Muzida rakamlık sınaştın otlak, köllerinin çökmüş şekildeki medeniyet sayahat yeni muhiyeti gıca, rakam teknikisi Şincan'ın medeniyet kuruluşuna küçülük kuvvet koştu. 15. 5 yıl mezgilde Şincan Rakamlık Medeniyet Noktuluk Tecrübhanısı kuruşunu sıcıl alığı sürüp, AR, VR, Mita Alem Katarlık Rakamlık Medeniyetini çökmü sınaş istimal sorunu kuruluşuna zor güç bilen türtükü bulup, Rakamlık Medeniyetinin sınaşının halkımı terakiyatına emelge aşırıp, medeniyet kesbide üzliksiz bösüş asılı kılışka yugurma yenilik yartış arkalık türtükü bulup, bunu Şincan'ın yukarı sübetlik terakiyatına medet veridigan küçlük yumuşak emeli küşkü aylandırdı.
1: Әмді, Мәркезің экология, мойыт қоқдаш назаратчілікке тауымлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдуным район бүгін Мәркез экология, мойыт қоқдаш назаратчілік 7-ші группсі 21-ші түркімді бейдерішке тапшырған, амма пашқылған 43 әрзе тел осыны тапшырып алды. Ноқтылық деққат қылыдған тел о йоқ. Бұның 39-ы телефон арқылық, 4-і хат арқылық пашқылынған. Bu 43 telonun 23-ci Ürümçi şəhərinin, 4-ci İli Qazaq Abdonum Oblastının, 4-ci Sancıqoysu Abdonum Oblastının, 4-ci Qumalı şəhərinin, 4-ci Qəşqər Bolayitinin, 1-ci Tarbağatay Bolayitinin, 1-ci Bayonqulun Moğul Abdonum Oblastının, 1-ci Aqsu Bolayitinin, 1-ci Qızılsu Qırğız Abdonum Oblastının. Bu türkümde becerişke tapşırılgan ərziyet telolarını Moit Bulgaş əhvalı boyucu türge ayırganda 60 buranı Bulgaş telosu 18, Şavqın arqılıq Bulgaş telosu 12, Qattıq taşlanduq arqılıq Bulgaş telosu 6, Ekologiyeni buzğunculuq uçurtış telosu 4, Su Bulgaş telosu 2, Başqı türdeki Bulgaş telosu 1. Merkez Ekologiya Moit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci Grupsi 5-ci ayının 30-ci günü geçe 21 türkümde noktalık dikkat kılılgan 78 deyiloğunu öz işçi kalgan ama baş kılgan 1069 deyiloğunu Abdonum rayonunun becerişi tapşırdı. Bunun 895 telefon arkalık, 174 xat arkalık baş kılıngan. Yukurki ərziyet deyiloğları caylarının becerişi ötküzüp yerildi. Alaqlar belgilimi boyunca becerildi.
0: Stansımız kabir. Merkez Ekologiya Muhit Qoqdaş Nazaratçılık 7-ci Grupsi 5-ci ayının 21-ci günü 12-ci türkümde amma paş kılgan 66 ərziyet delosini Abdonum rayonunun becerişigi tapşırgan idi. Bunun 6-si alaqadar belgülmelerge asasen aşkarlanmaydı. Talepke asasen bu türkümdeki amma paş kılgan ərziyet delolarını becerişigi ötküzüp veriş ve nazarat kılgaç tüzütüş ehvalını aşkarlaş yedibili cemiyetke aşkarlandı. Şincan Uyghur Abdonum Rayonluk Halkı Hükümeti'nin Tor Bekti'nin körgülü buludu.
1: Әнді тоғыры сияси нәтиже қаршына тұрғызуш вә әмәлді көрістес сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз

0: Yetisi intayın yukarı. Bu kitim kilip bu yerinin mükemmel katnaş əsləlri, mülasımet merkezi hem de bir xatarlı kapalıdını bir vasitiyiz kıldım. Bu əqiqətən yaxşı bopdu. Baş yazda söp süzük köl suyu, əybətli qarlıq çoqqa buğdu kölünü güzel tüske kirgizgen idi. Çıngdoluq sayı hacı George Young mındaq dedi. Şincan'a tuncu gelişim. Bugün buğdu köylüge kilip bu cayının əqiqətən sürətdə güzel işgeldikini yiz kıldım. Hem vətnimizin güzel tağ deryalarından huzurlandım. Turpan boyluqda 1000 metrge sozulgan koçu ziyabdı kızıp ketken idi. Tapenci, polu, tonur kağıp qatarlıq özgücü mezlik tağımla üstelgi tizildi. Xubiliq sayahatçı Liu Yufan mındaq dedi. Tuncu qitim özgücü keypiyatını yes kılışım. Bu yerdeki amma intayın kızgınken, bundaq keypiyatını ilgiri yes kılıp baxmabdiken mən, bək xuş buldum.
1: Stansımız muhbiri Li Yan xəbər qılıdı. Bu mezgilde Şincan'ın her kayıs yerlerdeki medeniyet yadikarlıkları, muzi, senet, meydan, sarayları sızcıl kızıp, nurgun amma ve sayahatçını ekskursiye sayahat kılışkı celip kıldı. Şincan'ın güzel senet sarayı yakında şatlık uruki, 5. nöbetlik Şincan ösmürleri güzel senet eserleri körgezmesi ötküzüp, nurgun şehir ağalısını kilip ekskursiye kılışkı celip kıldı. Ürümçi şehir ağalısı Gavuhuyu Cüven balısını elip kilip, güzel senet sarayını ekskursiye kıldı. Tədqiq qılıb öyrəndi. O mındaq dedi. Balam adətdə rəsm sızışını yaxşı görgəçkə, onun qızıqışını texmi qozğutuş, estetik səviyyəsini yuxarı götürüş üçün billə elib gəldim. Sancı muzeyi keçilik ekskursiya vaxtını uzartdı. Həm də muzeyə giriş tərtibini adiyyələşdirib, xizmətçilərini köpəytib, mülazimət kapalıdı xizmətini yaxşı işlədi. Sancı şəhər əhalisi Çin Sui mındaq dedi. Muzeydeki körgezmenin mezmununa ait molken, Sanji'nin tarihi medeniyet yadikarlıkları, yine senşilik sodigarlarının medeniyet körgezmesi varken, balam arkeologiyelik sınaş zalını bek yaktırdı, naiti birilip oynadı. Balıla bu muzeyde hem aramalı alaydıken, oynaya alaydıken, hem tarihi medeniyet bilimlerini ögün alaydıken, bu mu demiriş küllerdeki naiti yakşı medeniyet tesiratı buldu. Yeli oblaslıq muzeydeki kızgınlık mu oxşaşla başka muzeylardan gelişmedi. Bu yer demiriş küllerdeki tədqiqat ögünü sayahati, medeniyet sayahatideki yadroluk dakan noktasına aylandı. Beycanlıq sayahatçı Wang Yao mındaq dedi. Bu muzeyde medeniyet yadikarlıkları hakikaten bek köpken, tarihi medeniyetini mu köp düşendim. Bu yerge gelip intayın xuşal buldum. Yeli oblaslıq muzeyinin düşendirgücüsü Wang Xue mındaq dedi. Kurban yetmez gilde sayahatçılar sanığı karab, karallık yılda əksiz düşündürüşünü təşkilliduk. Yakından bu yan muzeyimizin ekskursiya kılgalla təxminən 1500 adam qetim etrafı da boldi.
0: Stansımız xəbri. Yazgırgenden bu yan Abdonum Radyonun ərqaysi caylarda keçilik ixtisat sıcıl callanıp, keçilik bazarlarda kaynaq turmuş mənziyirsi barlıq kilib, koçu rəstlərdiki kəsb altı köp xıllaşdı. Keşkurun bolganda Ürümçi şehrinin çoğun küçük koçları kaynam taşkılıqı çömdi. Kavap, öpkesi, tohu kavap, losu, fın qatarlıq ərqaysi caylarının məzlik tağınları keşlik bazarda namayan boldi. Şehir ağaları bəs-bəsdi öylürdün çıxıp, dəm iliş məzgilidki xuşallıqdan huzurlandı. Ürümçi şehri ağalısı Can Yikay mındaq dedi. Adatta aldıraş işləymən, hazır dəm iliş bolğaşqa balamını ilip sırtta aylanqılı çıxdım. Hazır burun qoğu oxşumaydı. Keşlik bazarlarda məzlik tağımlarının türü barğan sır köpeyi batıdı. Oynaydıgan türlerimi mollu şuvatıdı. Almanın işten sırtkı turmuşu barğan sır beyi batıdı. Bu bək yaxşı ahval. Sancı şəhərinin uşaq yeməklikler kodisi adetten taşqırı qızıp getdi. Vənzi şorpsi, yoğugav, həsəl mahva, kavab, qeytiqatarlıq nəcce 10 xıl xas məzlik tağım gözünü qamaşdıraddı. Şenşilik sayahatçı Ma Fujun ailesiklerini ilip, xalq örüp adeti dükkanlarını aylanıp, sancının mezlik tağımlarını tetidi. O mındaq dedi. Dem iliş bolğaşqa kızım nevren bilen uşaq yemeklikler kodisiğa benzi şorpsi işkili geldik. Serkaş, kavap yap, qeytik içip intayın xuşal bulduk. Turpan şehri İlqut rayonu üzümçilik keşlik bazırı xalq sənətkarlarını nax meydanda muzika orullaşqa təklif kıldı. Naqşı usul nomorları ağır qarqıdan orılandı. Fujallik sayahatçı Huang Linjing mındaq dedi. Bu yerki xalq intayin qizgin ekan. Artistlar sahnada o'yin qo'ygach, ko'pchilikni usulga tortdi. Biz ixtiyorsiz ularga egishib usulga

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış dersxanası, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sılu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nuskisi torgı çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Hanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 13.20'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cugulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılsız.
4: Saat 14'te Sılu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şıtin Sodi şehircisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
5: Saat 16'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sılu Şıtin Abdital'ı yardım verdi.
4: Saat 17.20'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
6: Saat 19.20'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20.20'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
8: Saat 22.20'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sılu Şıtin Abdital'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
9: Anlap atkınala Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ten Sağlıklı Zor Baylık Programı.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde çarçaşının aldığını eliş suyunu özümüz kandaq tayarlayımız degen məzmun deqidinlerdi buludu. Bugün köpçelikke tavsiye kılındıgan addi hareket. Sırtık çıkıp sayahat kılıştın burun 500 ml ilman kaynaq su, 2 parça limon, 1 çimdim tuz ve 1 koşuq əsəl bilen 1 butulka çarçaşının aldığını eliş suyu tayarlayıp yeni de eliş veriş. Bayram, dem eliş külleri sırtık çıkıp oynağanda, köp yolmanğanda, köp terligende asan çarçaydı, beşkayıdı, putunun peyi tartışıp kalıdı. Nurgun küsü, Hongyu, Dongpeng, Alahidi içimliki katarlıq, ıhtıdarlıq içimliklerini setip alıdı. Ama bu içimliklerinin tərkibi de köp miktarda şeker ve kofein bulup, içip bulup, kısqa vaqt ayacallanğandın kiyin kan şekeri tuyuqsız töbərləb əksçe teximi çarçap getirdim. Özü tayarlıqan elektrolit suyu teximi yaxşı tallaş hesablanıdı. Retsip 500 ml ilman kaynaq suğa yaki soğutılğan kaynaq su 2 talı yeni limon 1 çimdim aş tuzi təxminən 0.3 gram 2 barmaq bilen çimdip alğan miqdarı 1 quşq əsəl yani təxminən 5 ml qoşuludu. Təkşi aralaşdırğandan keyin çaynak salımız. Limon, vitamin C və kaliy bilən təminləydi. Tuz, xurab kətkən natriyini toluqlaydı. Həsəl, muqim, uzaq müddətlik energiya bilən təminləydi. İçkəndə çüçüməl, tatlıq, tuzluqlıqı muvafiq buludu. Qaynaq suğa qarğanda uxsızlıqını qandırudu. İçimlik qarğanda sağlam buludu. Yolmanganda her 20 saatte bir neç yurtum ise sosuzlanış, muskullar tartışıp geliş ve ısık ötüp gelişinin önümlük aldığını algılı buludu. Dikkat, usluğanda andın içmeyi teşebbüskarlık bilen pat-pat içip toluklaş gerek. Eğer hava ısık bolsa bir neç dal yalpız yopurmağı koşup salgılıkını aşırsa buludu. Bugün sırtkı çıkıştın burun 2 minut vaqt sərp qılıp bu butulk suni tağşap qoyun. Bir günlük cismani küçünüz onunğa tayinadı. İqtidari içimliklerden naçar emez. Onun üstüge xuruç qoşulmağan aşqazanğa ziyan yetkizmeydi.

Hürmetlik radyo anlıqçılı MD Abdurum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdın məlumatı anlatımız. Örümçüde hava uçuk bulup, keyin bulutlan odu. Temperatura 17'den 27 Celsius derecesi kıçı. Altayda hava bulutluk bulup keyin etçil odu. Temperatura 11'den 26 Celsius derecesi kıçı. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 12'den 30 Celsius derecesi kıçı. Olcuda hava uçuk. Temperatura 17'den 33 Celsius derecesi kıçı. Bortalada hava uçuk, temperatura 13'den 30 Celsius derecesi kıçı. Karmayda hava bulutluk bulup keyin etçiludu. Temperatura 18'den 31 Celsius derecesi kıçı. Köytünde hava uçuk, temperatura 16'den 32 Celsius derecesi kıçı. Şehanızda hava uçuk, temperatura 15'den 32 Celsius derecesi kıçı. Sancıda hava bulutluk bulup keyin etçiludu. Temperatura 15'den 30 Celsius derecesi kıçı. Komulda hava uçuk, temperatura 16'dan 32 Celsius derecesi. Turpanda hava bulutluk, temperatura 25'dan 39 Celsius derecesi. Korluda hava bulutluk bulup keyin etçiludu. Temperatura 21'dan 33 Celsius derecesi. Aksuda hava uçuk, temperatura 18'dan 34 Celsius derecesi. Atışta hava uçuk, temperatura 16'dan 31 Celsius derecesi. Qashqarda hava uçuk, temperatura 15'den 31 Celsius derecesi. Xotanda hava bulutluk, temperatura 19'den 27 Celsius derecesi. Örümcide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius derecesi bulundu. 3 bal şamal çıkıdı.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyleri bilen şu güllerini küylep armaydı.
0: Hem de anlaydığınızla sanat sahnesi programımızı.
2: Hürmetlik radyo anlıqçıla, güzel naqşı müzikilleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mundun yasağı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni sizler üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Roşen Gül İmam. Qadirlik dostla, aldı bilen köngül aramınlarda buludığını, balan Tonci Dada deyende namlıq naqşı. Qani, həmimizden bəhə.

Ұлып, 5 yıldızlı Kimxap yanlıqını baykaş temisindeki bütün rayon teatr xanısı bərpa qılındı. Tamaşıbınla körgözümü zalı kırıp koldurumu avazını anlıqan da Soğudu Karmını yeniden ötü vatkandak bilindi. Özünü 2000 yıl ilgiriki Niya kadimi şehirde turu vatkandak yeskildi. Körgeli, tutkili, yeskılgıl buluduğun çökme sınaşta mədaniyet yadikarlıqını qezdiş, tətqiq qılış, körgözümü qılış hikayesini çoğunkur tüşendi. Şanghaylık sayacı Liu Kun mündak dedi. Bu körgezme zalda bu arka görünüş bilimlerini ilgilegen de Cungu klasik medeniyetinin cevherini teximi çoğunkur tüşengeli bol ediken Cansuluk sayacı Lu Yuna mündak dedi. Kadimki devrigi kaytkandak buldum. Yenliknin rengi bek cülalıkken Kadimki devirdikilerinin akıl parası ve sabır çallıkını yeskılgıl bol ediken Körgezme zalını asla aylanğanda, emmil yerde fen teknikinin sihri küçünü yes kılgılı buludu. Tamaşıbılla, rakamlık maşında mokini erketlendiriş arkalık rakamlık yenliknin aylanma gül nuskısını çıkardı. Yıldızlık asmanın tarihi namlık rakamlık ermi ekrandın Tamaşıbılla, yıldızla zığa ergişip 5 yıldız yığılışı dakikalarına kayıtkandak təsiratkı iyi buldu. Körgezme rayondaki sual-cevap aparatı mı? O akıl üskünü səplinip, ilmi tətqiqatka çoğunkuru yoşırınğan bilimle, tamaşıbılla yes kılalaydıgan məzmunuğa aylandırıldı. Atanım rayonluk muzey körgezim bölümünün xizmetçisi Mavın mundaq dedi. Aldınkı mezgilde onun bir kısım nopuzluk tətqiqat neticilerini kirgüzdük. 13 min qetim sınaq kılıp, 5 yıldız çıkıp şarıqtın, Ahmet keldi Cungu'a digen, xat keştilengen, Kimxap yanlıkı münasibetlik, sansız sualgı cevap bireliydiğen aparatını teyyar kıldık. Bu arkalık tamaşıbıllarının Kimxap yanlıkı bolgan tonuşu, teximu çoğunkırlışıdı. Pen texniki arkalı kuvvet koşuş, Şincan'ın medeniyet yadikarlıqının canlıq paydalını seviyyəsini üzlüksüz östürüp, medeniyet yadikarlıqları ve muzeyini rakamlaştırış kadimini üzlüksüz tizletti. Kroran kadimi şari ve cin sulallar devridiki köysen kadimi qabristallıq harabisi qatarlıq bir türküm kımmetlik tarihi saklanmalarının fizikilik pasılını oğuşluk bösüp taşlap, medeniyetini tak yönelişlik tarqıtıştın koş yönelişlik hem türtükü boluşku ötüşkü türtükü bolup, cunha medeniyetini tarqıtıdıgan yeni muhit arqılıq teximi köp adımını mozeyi cəlip kıldı. Ötken 5 yılda Şincan'daki muzeyla 2000 qetimden artıq körgezme ötküzüp 46 milyon adam qetimden artıq tamaşıbını kütüb aldı. Medeniyet bilen pen teknikinin yuğurluşu, medeniyet yeni kesip ağlıtını barlıqı keltürüp, medeniyet kesip zanciyerini uzarttı. Bu qetimki demeliş mezgilde, caylardaki menzi rayonlarının rakamlık eskiliş sarayları, kızlık noktuluk daka orullarına aylandı. Bu ayda Sayramkülü, Şihay yaylıqıda tesis kılıngan Sayramkülü uçuruşuş namlıq çökme derecinin taşkırı sınaş merkezi Menzir rayondaki Vanhong Dakan noktasına aylandı. Sayyacıla bu yerde zaman makam alıp tört pesilinin özgürüşünü görüp Sayramkülü'nün tabii güzelliki, adımiyet güzellikini iskildi. Çunçinlik sayyacı Yaudi mundak dedi. Ve işçi de turup mu Sayramkülü'nün tört pesilini omumizlik eskılgıl boludakallıkını oylap bakmaktıken ben. Meyli et yaz, yaz, küz, ya ki kış menziristin huzurluluş bolsun, ya ki avaz ünümi, hem türütkü türleri bolsun kişini naite heyran kaldırdıken, goya köl boyda turgandak tuygu bir yeriydiken, bu hıl tesirat bek özgücü boludiken. Enenevi tabi menzirdin huzurlunuşka, okşaş maydığını, sınaş merkezi rakam teknikisi. Emeli menziyerini söyledik tartış, ras adem rol iliştin ibaret, üç bir gevdileşken, fütülley yenici çökmü şekildeki namayan kılıç şeklini kullanıp, hakiki görüş sezgüsü ve anla sezgüsüye, taklit kılıç katarlık bir katar ilgar teknik arkalık, sayahat menzir rayonuna yenici hayati küş koştu. Sayramkülü uçuruşuş türünün çöndürgücüsü Liu Mingyu mundak dedi. Rakamlaştırış, akıllaştırış teknikisi arkalık Sayramkülü'nün en sarkıl tabii güzelliği ve adımiyet mezmununu sayıhacılarla en bivasta, en çökmüş şekilde görüştüp, medeniyet baylıkı evzellikini hakiki türde terakiyat evzellikini aylandırdık.
15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda medeniyet bilen pen tekniğinin yuğurluşuna alıgı sürüp, medeniyet kuruluşu rakamlaştırış arkalı kuvvet koşuş, uçurlaştırıp tıp özgertiş

0: расчет кылышны 100% ишка ашырып, отчет кылыш тәртибине нече сааттын 5 минутка кыскартты. Сугурта катнашкан амма дәвалыныш каражатыны толык соммада төлөмөсүмө болдуган болду. Дәвалыныш сугуртасы боюнча халкы кулай мулазмат пункттарын көпөйтүп тәсис кылып, махсус вазифедеги кент докторлорун саплап, 15 минутлук дәвалыныш сугуртасы мулазмат чамберге барпа кылып, дәвалыныш сугуртасындагы ядролук кесипни бир пункт шеклде бечерди. Bu bir qatar tadbirla xalq turmushini kapolatlantirishni eng oxirgi 1 kilometrgacha haqiqiy amaliylashtirib, chat Iroq chorvachilik rayonlaridagi 200 dan ortiq chorvachini davolanish qiyin bo'lish holatidan qutuldirdi. Shu joyda yana asosiy qatlam davolanish sug'urtasi mulozamat sistemasini sijil mukammallashtirib, davolanish sug'urtasi mulozamat doirasini har bir chorvachilik nuqtasigacha kengaytdi.
1: Stansiyamiz qabri Aptanım rayındaki caylan halk turmuşu türleri kuruluşunu tezletip, vaktada ışıkı kırıştırıp, her millet anmağı nep yetküzüşke hakiki kapaletle kaldı. Kuytun şehri 15 minutluk yaşanığını kütümüş mulazmet çemberiki Türk kuruluşunu pahalı ile gösterdi. Yunus Yuli mahallesinde yaşanığını kütümüş mulazmet merkezinden işçini bizeş hizmeti ahırlı şeydep kaldı. İşçiler tamsırlaş, farfır hışiyat kuzuş, ciddi işlerine takabül turuş çırgı ornatış bilen meşgul idi. Kuytun şehirli halk işleri idaresinin muavin başlığı Sung Jiwen bu tür işe kiriştirilgenden keyin ta'minlaydi qallığını tonuşturup mundaq dedi. Bu yıl Yunshuli Dongshiyuan qatarlıq mahallalarda ta'minlaydi qallığını tonuşturup mundaq dedi. Bu yıl Yunshuli Dongshiyuan qatarlıq mahallalardaki yaşanğanlarını oilde kutish mulazmat merkezlerini yeniden qurish ve özgertip kengaytip qurish turini bütün kuch bilen ilgari sürimiz. Her kaysi merkezle yaşanğanlığa maskeledigan tutkuç, tosalgısız acetxana, ciddi işlerge taqabül turuş boyunca çakırı sistemiz qatarlıq əslihələni mas qadamda sepləb. Kolaylıq, əla süpətlik bulgan məhəlli yaşanğanı kütünüş mülazimət torunu küçəb bərpa qılıb, yaşanğanlığının aildi kütünüş və kündüzü aldığını xəbər eliş qiyin buluş məsəlisini ünümlik əl qılıdı. Korlu şehri Togluğu kuruluşunu tizletip, Ahalla Ultrak rayonu, Soda Universal gevdesi, Katnaş Tügini Katarlık Adem Zış topluştuğun rayonlarını noktalı kapladı. Hazırlıkça şehir boyunca Amavi Togluğu saniye 2052 yetteki yetti. Bu yıl Togluğu Ponkütü'nün 11'ü kurulup, Amavi Togluğu'nun 130'ü köpe etildi. Taksi şoförü Tursunay Halık mındak dedi. Her gün bir kıttım tokkaçılayman, tokkaçılaş naayet kolaylık, basımı naayete erzat. Tok kaçılış süreti tez, 40 minutta lık tok kaçılığı buludu. Tok ne toluk kaçılısam, 350 neç kilometre yol yürüyelim ben. Aksu şehri bu yıl konu ultrak rayonlarda tabi gazını aylarına kırgızış kuruluşunu başlap, 12 tabirlik rayonunu kaplap, 2071 aylık ahalıyı nep yetküsüdü. Dolan küçük bazarını özgertiş nek meydanında kuruluş etirti, turbu yetküsüp yakılığı gaz sahiti ornatı batattı. Ahalı Gülxumar Hasan üyde tabi gaz şiltip atkan bulup mundaq dedi. Üyümüzge bu yıl tabi gaz yetküzüldü. Tamak esek, kri yuysak tabi gaz şiltimiz. İlgir gidin teximu kolaylık, teximu bihater, teximu ticajlik bol dey.
0: Emdi mehir muhabbetki tolgan tiyanşan. Şincan'ı nişallık yardan bir iznaları sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabri. Jöjang ülkesin Şinjan'ı yardan beriş pen texniki xas vekili. Jöjang daşı pen tədqiqat kollektif pikir gözgən 20.000'dan artıq Nantayxu 3. nomorluq Loşı Kölcek Raki Qumçıqı yıqında Aqsu Bulayit'nin 10'su nahiyesi makallaşıp, Şinjan'ı yardan beriş kollektifi şu jayğı kir gözgən yeni bir aşırma kımmet yukarı su məhsulatı türüge aylandı. Şinjan'daki 3 gürüş işlep çıkardığın asaslık rayonunun biri bulgan 10'su nahiyesinde 80.000 modun köprek şallık bulup, ilgiri tarihçilik endisi bir kıllı bulgaşka payısı tövendirek idi. 3 yıldım gen Jöjang daşı kollektifi şal tarihçilik bilen rak bakmacılıkını maslaştırış ötkiligi ucum kılıp, tarihçi ailelerinin önümünü östürdü. Şalun şiaraki, Avustraliya tatlıq surakıdın giyin bu yıl ıqtisadi qimmetli teximi yuqarı bolğan loşı kölçek rakını kirgizdi. Jöjang ülkesin Şinjan'ı yardım beriş pen texniki xas vekili. Jöjang daşı Ayvanat İlmi Şöyüyen'nin doktori Don Veyrin mundaq dedi. Bu rak kumçakları xeylicallıq, шал терихчылық

0: vadisida ösdiriladigan ziraat, çüzgün qonaq va teriqni bayqadik. Bu xarabida yashagan kishilarning milodidan ilgariki 1600-yillarda o'tir tuzlanglik bilan aloqa qilganligini tushuntirib berdi. 2025-yil arxeologlar yadroluk rayonidagi shahar xarabisi sirtidagi cho'ng tipdagi qabrlarni qezish, tadqiq qilishni qanot yaydirib, uning davrining shahar xarabisidan taxminan 1200 yil burun ekanligini muayyanlashtirdi. U Xinjiangda navbatda bayqalgan eng burunqi bronza davriga tabi saqlanmalarning biri. Qabrning shakli o'zgacha bo'lib, 2025-yillik mamlakat bo'yicha 10 cho'ng arxeologik yangi bayqashni dastlabki baholash tizimiga kirgizdi. 2024-yildan boshlab fan tadqiqot kollektivi qabrda dafn qilinish va keyingi mazgildagi tavrinish ahvolini astiga keltirib, odam sunkini ratlash va badan sifati patologiyalik analiz qilishni tamomlab, qadimki gen guruhini tadqiq qilish, qadimki kishilar to'pining ijtimoiy munosabatini asliga keltirishga asos soldi. Jungo ijtimoiy fanlar akademiyasi arxeologiya tadqiqot o'rni Xusta xarabisi arxeologiya atirtining asosi Yu Xiaoxiao mundaq dedi. Bu Arshang rayonida amaliyotda faqat Xusta xarabisla emas. Biz ilgari tadqiq qilgan Odin Chovlu xarabismi ba? Alatov tog'idan o'tsakla Qozog'istonga boramiz. Janub qimansak El rayoniga boramiz. El rayondan g'arb qimansak O'rta Osiyoga tutishdi. Shunga bu rayon amaliyotda qadimgi davrdan boshlab kishilar topi olmishib ko'chidigan intayin muhim bir yo'l. Ya'ni ko'p xillashgan madaniyat kesishgan rayon. Sharq bilan g'arbning madaniyat almashtirishidagi muhim rayon.
1: Xinjiang yaxshi joy. Stansimiz xabari. Dam olish mazgilida Xinjiang madaniyat sayohat bozorining ayoti kuchi oshdi. Qashqar qadimiy shahridan Tianshan bug'di ko'ligacha, Turban bo'yliqdan Narat yoyligigacha, Xinjiangning har qaysi cho'ng manzira yo'llarida sayohatchilar sijil ko'payib, ko'pchilik sayli sayohat qilgach, aram kunlardan huzur oldi. Qashqar qadimiy shahri bayram mazgilida noyiti qizib ketdi. Shahar darvozasining ochish marosimi har kuni attiganda dal vaqtida o'tkazildi. Dam olishning tunji kuni Qashqar shahri kutib olgan sayohatchi 150 ming odam qitimdan. Jumladan Qashqar qadimiy shahri manzir rayonini kutib olgan sayohatchi 87 ming odam qitimdan oshdi. Guijoluk sayohatchi Zhu Guanghui mundaq dedi. Shahar darvozasini ochish marosimidagi naqsh usul nomerlari noyiti esilgan. Ko'cha manzirasi intayin o'zgichgan. Qashqarning o'zgichi sehri kuchini cho'kmi sinab, bak hayron qoldim. Haqiqatan qoldisgan. Janubdan shimolgacha Xinjiangning madaniyat sayohat bozorlarida yuzaki ko'rishdan cho'kmi shaklda cho'nqir sinashqa o'zgirish holati borliq kelib, butun rayon sayohatchiligining hayoti kuchi sijil qo'zg'atildi. Ilidiki Narat yayliqi, Bortlau plastidiki Sayram göli, Kumuldiki Dahaydao Menzi rayoni zor türküm öz optimobil sayahatçilerini kütü aldı. Kumul Dahaydao Menzi rayonunda Beycanlık öz optimobil sayahatçisi Beyci Kay, Dahaydao Menzi rayonu əslahalarının barğansırı mükemmelliş vatqalıqını eytip mındaq dedi. Hozir Dahaydovning butun mamlakatdagi to'nilish darajasi intayin yuqori. Bu qitim kelib, bu yerning mukammal qatnash asoslari, mulozamat markazi hamda bexatarlik kapolatini bevosita his qildim. Bu haqiqatan yaxshi bo'pti. Bosh yozda süp süzük ko'l suyi, haybatli qorliq cho'qqa bug'di ko'lini go'zal tusga kirgizgan edi. Chongdoliq sayohatchi Zhou Zhiyong mundaq dedi. Xinjiangga tunji kelishim. Bugun Bug'di ko'liga kelib, bu joyning haqiqatan suratda go'zal ekanligini his qildim. Ham vatanimizning go'zal tog' daryolaridan huzurlandim. Turpan bo'yliqda 1000 metrga so'zilgan ko'cha ziyobati qizib ketgan edi. Topanchi, polo, tonur kabob qatorliq o'zgacha mazlik taomlar ustalga tizildi. Xubeylik sayohatchi Liu Yufan mundaq dedi. Tunji qitim o'zgacha kayfiyatni his qilishim. Bu yerdagi omma intayin qizg'in ekan. Bundoq kayfiyatni ilgari his qilib baxmabdi ekanman. Baxush bo'ldim.
0: Stansimiz muxbiri Li Yang xabar qildi. Bu mezgilde Şincan'ın her kayıs yerlerdeki medeniyet yadikarlıkları, muzi, senet, meydan sarayları sıcılı kızıp, Nurgun amma ve sayahatçını ekskursiye sayahat kılışkı celip kıldı. Şincan'ın güzel senet sarayı yakında şatlık uruki, 5. nöbetlik Şincan Ösmürleri güzel senet eserleri körgezmesi ötküzüp, Nurgun şehir ağalısını kilip ekskursiye kılışkı celip kıldı. Ürümçi şehir ağalısı Gavhuyi Cüven balısını elip kilip, güzel senet sarayını ekskursiye kıldı. Tadqiq qilib o'rgandi. U mundaq dedi. Balam odatda rasm chizishni yaxshi ko'rgachga, uning qiziqishini texim qo'zg'atish, estetik saviyasini yuqori ko'tarish uchun birga kelib keldim. Sanji muzeyi kechalik ekskursiya vaqtini uzartdi. Hamda muzeyga kirish tartibini oddiylashtirib, xizmatchilarni ko'paytirib, mulozamat kafolati xizmatini yaxshi ishladi. Sanji shahar aholisi Chen Sui mundaq dedi. Muzeydeki körgezmenin mezmununa ait molken, Sanji'nin tarihi medeniyet yadikarlıkları, yine senşilik sodigarlarının medeniyet körgezmesi varken, balam arkeologilik sınas zalını bek yaktırdı, naiti birilip oynadı. Balıla bu muzeyde hem aram alaydıken, oynaya alaydıken, hem tarihi medeniyet bilimlerini ögüne alaydıken, bu mu demiriş küllerdeki naiti yakşı medeniyet tesiratı boldı. Yel oblaslık muzeydeki kızgınlık mı okşaşla başka muzeylerden gelişmedi. Bu yer demiriş küllerdeki tetkikat ögünü sayahati, medeniyet sayahatideki yadroluk dakan noktasına aylandı. Beycanlık sayahatçı Wang Yao mundak dedi. Bu muzeyde medeniyet yadikarlıkları hakikaten bek köpken, tarihi medeniyetini mu köp düşendim. Bu yerge gelip intayın kuşal buldum. Yel oblaslık muzeyinin küşendirgeçisi Wang Shue mundak dedi. Qurban yetmez gilde sayahatçılar sanığı karab, karallık yılda əksiz düşündürüşünü təşkilliduk. Yakından bu yan muzeyimizin ekskursiya kılgalla təxminən 1500 adam qetim ətrafı da boldi.
1: Stansımız xəbri. Yazgırgenden bu yan Abdonum Radyonun ərqaysi caylarda kecilik ıxsat sıcılı callanıp, keşlik bazarlarda kaynaq turmuş mənziyirsi barlıq gelip, koçu rəstlərdiki kəsb altı köp xıllaşdıyım. Keşkurun bulganda, Ürümçi şehrinin çoğun küçük koçları kaynam taşkılıkı çömdi. Kavap, öpkesi, tohu kavap, losu, fın katarlı qarqaysi caylarının mezlik tağınları keşlik bazarda namagen buldu. Şehir ağaları bəs-bəsdi öylerden çıkıp, dem iliş mezgiletki kuşallıktan huzurlandı. Ürümçi şehri ağalısı Can Yikay mındak dedi. Adette aldıraş işleymen, hazır dem iliş bulgaşka balamını ilip sırtta aylanğılı çıktım. Hazır burun qoq oxşumaydı. Keşlik bazarlarda mezlik taamlarının türü barğan sır köpeyip atıdı. Oynaydıgan türlerimi mollışıp atıdı. Ammanın işten sırtkı turmuşu barğan sır beyip atıdı. Bu bek yaxşı ahval. Sanji şehrinin uşaq yemeklikler kodisi adettin taşkırı kızıp getdi. Vənzi şorpsi, yoğugav, həsəl mahva, kavab, qeytiqatarlıq nəcce 10 xıl xas mezlik taam gözünü qamıştıratdı. Şenşilik sayahatçı Ma Fujun ailesiklerini ilip, xalq örüp adeti dükkanlarını aylınıp, Sanji'nin mezlik taamlarını tiyetedi. O mındak dedi. Dem iliş bolğaşka kızım nevren bilen uşaq yemeklikler kodisiga benzi şorpsi işkili geldik. Serkaş, kavap yap, qeytik içip intayın kuşal bulduk. Turpan şehri İlqut rayonu üzümçilik keşlik bazırı xalq sənətkarlarını nax meydanda muzika orullaşkı təklif kıldı. Naqşı usul nomorları ağır qarqıdan orulandı. Fujallik sayahatçı Huang Linjing mındaq dedi. Bu yerdeki xalq intayın qızğınken, artistler sahnede oyun qoyğaş köpçilikini usulğı tartdı. Biz ixtiyarsız onlarga əgişib usulğı çüşüb, Şinjan xalqının qızğınlıqını yes kıldıq. Kavap, tonur kavap qatarlıq, köp qıl məzlik tağımlarını yeduq. Köpçilikinin kilip tetip yekişini küşlük təvsiye kılımız. Üzümçilik keşlik bazırda serkaş, kavap, polu qatarlıq Şinjan'ın xas mezlik tağımları təliydi. Üzümçilik keşlik bazırının məsuli Lu Godun mındaq dedi. Mehmanlar köp bulğanda 10,000 ətrafı yetti. Biz hər xil yeməklik materiallarını aldın yetərlik təyarladıq. Həm də xalqçı oyunu, pivişçiş müsabıqı qatarlıq esil faaliyyətlərini yolğa qoyduq. Nəx meydan tərtiblik, istimal keyfiyyatı qızğın buldu. Künes nayasın xalq meydani keşlik bazırımı oxşaşla adam bilen lıq doldu. Künes naya Pinşen yemek işmek başkuruş çekilik şirketi keşlik bazırının məsuli Wang Ruhay mındaq dedi. Hazırgıca 40 netçi yayma oranını icarıge berdik. Xeridarla oldurduğun oranından 800'ü ba. Her bir yayma oranının kündülük otturucu ticaret somisi 2-3 milyon yuan etrafıda bolu batıdı.
0: Stansımız kabri.

0: 2026 yıllık AIPAO Cungu Teklimakanlı Ayrılış Halkara Rally Musabıksının 10. bölük musabıksı AIPAO Kaşgar Musabık Rayonu Mekit SS 10. bölük musabıksı 5. ayının 29. günü ötküzeldi. Bu nöbetlik musabıkının akırıkı kumluk musabıkı bölükü. SS 10. bölük musabıksının başlanış noktası bilen akırılış noktası okşaşla Kaşgar Vilayeti Mekit Nahiyasının şimali kenglik 39 gradus kumluk bağıtısı da bulup uzunluğu 216,60 kilometr. Bunun içindeki alayda musabıkı bölükünün uzunluğu 214,35 kilometr. Mahirla, İgiz kum barkallardan uda ötüple kalmay, yana yeryüzü temperatürsi 60 Celsiya gradusqa yakınlaşdıgan yukarı temperatura yumuşak kum azgal qatarlı hırslarga duş geldi. Bu, musabık avtomobilinin şençlikliki, mahirlanın sevr çallıkı ve kollektifinin maslış çallıkını sınadı. Pombadi Yunliang Chiqo avtomobil ətirtinin yol başlıqçısı Wang Peng mındak dedi. Etiyen kirek yolu çıktık. Bu bizgi çok besin oldu. Aldığımızda astımayan vatkan avtomobillerini uda yandaşkı doğru geldi. Bunun üstüge UTV avtomobilimizden üstü uçuk bolğaçka aldıdaki avtomobil tozutkan topa çıkargan ısının təsirigi zor derecede uçurduk. Henvey avtomobil herkiti. Avtomobil etirdinin mayeri Henvey mındak dedi. Biri texniki meşk kıldık. Yani biri yeni avtomobilinin çıdamçallıkını sınıdık. Şuna neçü gündün beri naid kuşalmayanı batımız. SS 10. bölek musabıksının ahırlışı bilen 2026 yıllık Cungu Teklimakanlı Ayrılış Halkara Rally Musabıksının en capalı kumluk bölükü musabıksı ahırlaştı. Mahirla bugün Mekit'ten aksoğu berip Aydınköl musabıkı bölükü de musabıkılaştı.
1: Әнді güzel Cungu Сәпірі сәхепіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Улыңгүр көлідікі сазлық әркек белікінің жоғы кечек, көш юмшақ қам мәзілік. Бойылық сазлық әркек белікіні тұтыш 5-ші айының ақырды башланды. Шу жайдікі белікчілік қадымдары көл районыны чарлап тәкшіріш, башқұрыш, контрол қылыш салмықын зорайтып, белік тұтыш шәркетіні қатты қиылыплаштырып, көл районының белікчілік экологиян таңпоңлықыны қоғдыды. Bu iki günde Burultoqay nahiyasının Ulungür kölüdeki Lotobozi belik tutuş noktası aldıraş bolup getdi. Belikçilik kiyimleri köl yüzü toxtumay ötüşüp duraddi. Belikçilerinin birlikte belik toğrını asta su yüzüge tartıp çıkırışı bilen top sazlık erkek belikleri kiyimigi elip çıkaldı. Belikçi Xie Deqing muhbir mındak dedi. Hazırda sazlıq erkek beliğini tutulgan vaqt. Biz sər günü ettiğin saat 5:20 etrafıda beliğ tutuşqa çıkımız. Təxminən 5-6 saatdən keyin qaytımız. Biz asasqı sazlıq erkek beliği tutumuz. Başqa beliğlarını qoyub etimiz. Sazlıq erkek beliği tutuş başlanğan tonçı günü 20 tonnadan artıq qosul elindi. Beliğçilər neşalğan beliğ türünü tutdi. Qalğan beliğlarını toliq qoyub etdi. Beliğçilik qadımları bütün musabıda kemige əkşib nazarat qıldı. Burultoqay nahiyelik yez igiliki yez idarisi belikçilik başkuruş ponkitinin hizmetisi Can Yongliang mındak dedi. Hazır del, sazlık erkek beliği tutuşunun altın mezgeli. Biz köl rayonuna çarılıp tekşürüş, başkuruş, kontrol kılıç salmakını sıcıl zoraydıp, belik tutuş meşgulat erkekini katlı kıyılıplaştırıp, belik tutuş sıcıllıkını katlı kontrol kılıp, köl rayonunun belikçilik ekologiya tamponluğunu koğdayımız.
0: Әмде автоном районымыздегі 16 шәһәрнең авар айдын мәлімат аңлатымыз. Үрімчі дава очоқ температура 17-31 Celsiya градус құча. Алтай дава бұлытлық болып кейін ечіледі температура 14-31 Celsiya градус құча. Чөчек дава очоқ температура 17-33 Celsiya градус құча. Ғылжы дава очоқ температура 17-34 Celsiya градус құча. Борталады хава очоқ температура 16-34 Celsiya градус құча. Qarmay dava bulutluq bulub keyin ejiladı. Temperatura 21-35 Celsiya gradus qıça. Kuytun dava oçoq temperatura 16-34 Celsiya gradus qıça. Şeyxanz dava oçoq temperatura 18-35 Celsiya gradus qıça. Sanji dava bulutluq bulub keyin ejiladı. Temperatura 14-35 Celsiya gradus qıça. Kumul dava oçoq temperatura 14-32 Celsiya gradus qıça. Turpanda hava bulutluq temperatura 23-40 Celsiya gradus qıça. Korlada hava bulutluq bulub keyin echiladi temperatura 21-33 Celsiya gradus qıça.

0: Vatan çakırmakta. Ben vatanımı söyleyemem. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Benim Ailem programı. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yaxşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısına alışanlarını qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhmədcan Abdikerim.
1: Mən riyasətçi Rosengül İmam.
0: Bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmullada anlatış birimiz.
1: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde, Konu Sanayet'in arka güllükçe, Şincan 1. Ağust Polat Dömür Guruhi Çeklik Şirketi'nin Polat Dömür Şehri Kıyabıtını kaydedin yenilikallıkını sözlep birimiz.
0: Yükseli vatkan Şincan sahipimizde dünya boyuca en egiz beton yüzlük taş tosma Şincan çoğun cılga suçluk tügünü kuruluşunu tanıştırımız.
1: Yarkın isim sahipimizde 2026 yıllık Tunçu Türküm Cungo'daki yakışık kişiler tizimlikideki Şincanlık namzat İlhamcan Ömer bilen tanışımız.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Solution aboneçiler terminalından mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılıp oludu. Şincan'daki yenilikler. Bu yıl 5. ayının 30. günü 10. kıtımlık Memleketlik Pen Tekniki Hizmetçileri günü. Yakında 2026 yıllık Memleketlik Pen Tekniki Hizmetçileri günü Şincan Asasi Meydan Faaliyeti Şincan Pen Tekniki Sarayı'da başlandı. Faaliyet 15. 5 yılda cesaret ile algı ilgirilip Pen Tekniki'de yeni sahibi pütüşünü başlayımı kıldı.
1: Başlanış mürasimi Pen Tekniki hizmetçilerinin kısqı filmi bilen başlandı. Filmde Tianşan'ın Cenobi Şimalı'daki Pen Tekniki hizmetçilerinin birinci septe yıldız tartkan köres siması kamera arkalık hatırlandı. Alımlar ruhi gevdelendirilgen tiyatr, Momam'nın kündelik hatırısı da peşkadan bir evlat alımlarının nam şerpini yoşurup vətənge bağırlıqını beğişliğallıqtak təsirlik iş izleri qaytı namayen kılınıp körürmelerini təsirlendirdi. İlmi cəmiyyət pən texnik xizmətçiləri vəkilləri orunluğun pən texnika avangardlarının Şincanlı güllendiriş səpəri, Şincanlı pənni umumlaşdırış arqılıq ozuqlandırıp yeni musabını başlaş namlıq icadi. Köybəndə pənni umumlaşdırış arqılıq xalqı nəbiyyət küzüş əməliyyəti yengil ritimliq hərəkət kısındırılıp qızğın alqışqı erişdi.
0: Naq meydanda Lop Nayasının Hangiya Bazardaki Yezi Bazar Pänni Umumlaştırış Sarayı bilen mas kademde ulanış kılındı. Çoğun ekranda dehqan çarıvıçla ve yaşla ösmürle Pänni Umumlaştırış körgezmi boyumlarını his kılıp, emeli kolunulduğun teknikini ögünü batattı. Bu halka bu yıllık asasi meydan faaliyetinin bir çoğun yarkın noktası bulup Pänni Umumlaştırış bazısının yezi kentlerde yıldız tartış ünümünü namayan kıldı.
1: Tordaki kaynam taşkınlık menzere sahnegeçi kengaydı. Asasi katlamdan kelgen Pänni Umumlaştırıcı ana vekilleri sahnege çıkıp elin pen arkalık ail istilini yetildiriş. Koşnularga türtkü buluş hikayesini bayan kıldı. Örümçi şehirlik 59. başlangıç mektep okuguçları balılar hori orun dedi. Abdonom rayonluk yaşlar ösmürler pen teknikida yenilik yartış musabıqsının 4 münevver okuguçlar vekili pen teknikida yenilik yartış təsiratlarını ortaklaşıp pen tekniki meselinin evlatmu evlat davamlaşış küçünü yetküzdi.
0: Faaliyette 2026 yıllık Şincan'daki en güzel pen tekniki hizmetçilerinin ilgar iş izlerini seyyarı teşvik kılış faaliyeti mas kademde başlandı. Tianliven, Fuvuncun, Duligan Katarlık 2025 yılı Şincan'daki en güzel pen tekniki hizmetçisi ayrım halda Tarbağatay, Altay, Hotenge berip ilgar iş izlerini seyyarı doklat kılışını kanat yaydırıp pen tekniki arkalık vətenge cevap kaydırıp

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengi nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi milyonluğun

0: Yurt tümdeki yeniliklə. Hürmetli radyo anlıqçılar, bu səhifimizdə Konu Sanayətin arqa güllükçə Şincan 1-ci avqust Polat Tömür Qurohi Çəklik Şirkətinin Polat Tömür Şəhəri qiyafətini qaytadan yeniliqalıqını sözləb birimiz.
1: Yıllık otturca hava süpüde yakşı bolgan gün sani 300 gündün. Zavut rayonunun kökertiliş nisbiti 51%'din. Sanaat, sayahat, menzir rayonu kütüvalgan sayahatçi 60 bin adam kıytımdın açtı. Bu Şincan 1. Ağust Polat Tömür Qurohi Çeklik şirketi tapşırgan muhit asraş netice kaygızı.
0: Zavut rayonuna kadem koysunuz, yolunun iki tarifi de del darakla sayı taşlap durdu. Çimlikle rətlik kırkılgan, işxana binaları yeşillikı pürkengen. Bırak ilgiri bu Polat Tömür karxanasının su işiltiş meselesi yanına konu meseleydi. 1. Ağust Polat Tömür şirketi 200 milyon yen meblağ silip, 100 yen paskını su bir taraf kılıç türünü yolu koyup, bir temin paskını sunu mu zavutun çıkarmasını işe aşırdı.
1: Suğla emez, hava özgürüşünü mu işçileri çoğunkur his kıldı. Köydürüş, güngürtsizleştiriş, nitratsizleştiriş türü nəh meydani. İlgiri Zavut rayonudaki Çangtozan ən köpçay idi. Kuruluş tamamlanıştın burun, Şincan 1. Ağust Polat Tömür Qurohi Çeklik şirketi hizmetçilerinin bu Zavut rayonudaki hizmet giyimi 3 gündün 5 gün geçila meynet bulup getirdi. Amma bu tür 2023 yılı 9. ayının ahiri fütkenden giyin bu rayonunun muhit hava süpüti körünerlik yakışılandı. İşçi hizmetçiler hizmet giyimini bir hepteki isimu körünerlik meynet bulmadı.
0: 2023 yılı 1. Ağust Polat Tömür Mərniyet Sanayet Sayahat Mənzir rayonu resmi eçilip, Gərbi Şimal rayonudaki Tunci Dövlət 3A dərcilik Polat Tömür Sanayeti Sayahat Mənzir rayonuna aylandı. Hazır Nurgun Adem Şincan 1. Ağust Polat Tömür Qurohi Çeklik şirketine berip, Polat Tömür zavutunun kanda kılıp, bağçı zavutu aylanğanlıqını öz közü bilen körmekte.

0: دول پیلوس نسخه یینگز دیکی سپر همراهیمز یول اخوالدن افچرلادن خبر دار بالایسیز
1: ساعت 11 در سلوشیتینگ اپ دیتالنا 6 دنل پیلوس نسخه یینگز دیکی ایجادیت همراهیمز AI یزخچلق یاردمچیمز الهام از اورغوتودو
0: ساعت 12:30 در سلوشیتینگ اپ دیتالنا 6 دنل پیلوس نسخه یینگز دیکی پولتیجی همراهیمز جوگلام نمرنی تماق بیلتیگ آلماشتیروب هم پولتیجیسیز هم خاطرجان بولسیز
1: ساعت 14 در سلوشیتینگ اپ دیتالنا 6 دنل پیلوس نسخه یینگز دیکی تورمش همراهیمز Sulushiting Sodi Şehirçisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı seti vala alaysız.
0: Saat 16'da Sulushiting Aptital'ın 6.0 pilos nusukse yeninizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulushiting Aptital'ı yardım verdi.
1: Saat 17.20'da Sulushiting Aptital'ın 6.0 pilos nusukse yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
2: Saat 19:20'da Sulushiting Aptital'ın 6.0 pilos nusukse yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20:20'da Sulushiting Aptital'ın 6.0 pilos nusukse yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22:20'da Sulushiting Aptital'ın 6.0 pilos nusukse yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Sulushiting Aptital'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksel Vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde dünya boyunca en igiz beton yüzlük taş tosma Şincan çoğun yılgı suçluk tügünü kuruluşunu tanıştırımız.
1: Şincan Unsu nahiyesi Kumlak Deryası'nın yukarı ikinada çoğun yılgı suçluk tügünü kuruluştun ibaret 247 metre egizlikteki beton yüzlük taş tosma pat aradı içildi. Bu kuruluş ekologiyelik soyat güzüş, kelkündün mudabiyeliniş, soğuruş, toktar kıtış vazifesini üstüge algan hem de tosma, yantoluk, yertevreş deriyetisi katarlık 5 çoğun hırsqa bivastı yüzlengen. Bu yerinin kış pesildeki temperatürsi 0'dün tüben 22 Celsius gradus kütüşüdü. Yaz pesildeki temperatürsi 40 Celsius gradusqa yetidü. Kum boran köp çıkıdı. 2019 yılının ahırda kuruluşçılar muz tutup ketken derya yüzüde tosma yasap ekinni tosup kuruluş kılışının mukaddimesini başlagan.
0: 247 metr aralık halkara kuruluş sahasındaki 200 metrelik su bölgü çokudun heylili eşip ketidi. Tosma asasi gavdesige kum şeğil tındırılgan ve betonluk su tosuş tahtısının tüzülgen bulup hudu dövülengen kubikki okşaş tındırılgaçka köp hıl tosma materyallarını del cahide taksimlep yetküzüşke toğır kiletti. Kuruluş kollektifi aklı iktidarlı közütüş tezgiller sistemisini tatkik kılıp içip, otomatik talon evetip, hatalıkını malum kılıp, ademsiz başkuruşunu işgal şorudu. Aklı iktidarlı keziş, ademsiz çıngdaş katarlık on neçi türlük teknikleri birleştirilip, tındırış ünümü körnerlik östürüldü.
1: Alahide uzun aralıktan çıkan betonlu ayırış meselesini hel kılış üçün etret sepleş nispetini elalaştırıp, tala koşup, taht kuruluşunu pekat 6 aydala tamamlap 8 aylık kuruluş müddetini tecep kaldı. Asraşta ençke ter asraş kullanıldı. Yani yopuk yapıp nemlik saklaş, aptaptın saklanış, geotek tel belen ısık saklaş, kış pesilde yana aynak yipek paht koşup tonlaştın sakladı. Tekşürüş arkalık tosmanın ulturşup getiş nesbiti layiye ve saha ölçümüden xeylala eşip getgenliki delillendi.
0: Aksu'nun su menbesi karmuzlanın erigen suyugi taynıdı. Yaz peslide asan kelkin kelidi. Kalgan 3 peslide kurgakçılık boludu. Şuna dikkançılık ziraatları daim suğu kanmaydı. Tövən ekinni baldurraq nəpki eriştiriş üçün kuruluş kılıqıcı tərəb 10% ki yekin məbləğini pən tətqiqat xıracıdığı sərib kılıp, əqli iqtidarlı kuruluş süpüsü kurup, bütün cəryanı rəqəmləşdirib baş kurdu. Tosma materiallarını toşuş bütün gün adəmsiz baş kuruldu. Tuncuk etin bölekler zənciri boyunca nazarat kılıç tezgilləş betonu kirgüzüldü. Suyukluk, besimlik, aklı iktidarlı kuruluş sistemisinin üstüge kötürüş kelepi 10 minutu tamamlanıp kuruluş muddeti kıskardı.
1: 2024 yılı 12 ayda tındırış en yukarıya yetti. 2025 yılı 10 ayda çüşürge çüşürülüp su saklandı. Bu yıl 3 aygıca saklanan su 125 milyon kub metreye yetti. Kuruluş bitkenden keyin karımızdan ergen su Aksu deryası arkalık Tarım deryasına koşulup vadilerini nemdep teklimakan kumlaki girvikinin usap geçiş küllerini bargan sıri azaytmakta.
0: İh anı vatan, siz merdanı çıllap Tang kuyaşını, seher cimcitkını oyuqatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu maysının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök

0: Qaroq qilishdan saqlaning.
1: Shinjang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
0: Shinjang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
1: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
0: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde 2026 yıllık tuncu türküm, Cungo'daki yakşı kişiler tizimlikedeki Şincanlık namzat İlhamcan Ömer bilen tanışımız.
1: İlhamcan Ömer Şincan Xotan vilayeti Gumunahiyesidin, Cungo Poştu Guruhi Çeklik Şirketi, Gumunahiyelik Poştu Şöbü Şirketi, Şeydullah Məxsus Liniyesinin Poştu Transport Şöbri, Erbilikten çekingen Erbi, Hayatlık çeklengen rayonda netçi yıl çın turup gelgen poştalıyon.
0: 2004 yılı 23 yaşlık İlhamcan herbi sepki katnışıp tankı askeri boldu. Kısımdaki birkaç yılda o katlık sınaklağı berdaşlık bir el edilen heydeş tekniksi ve polattek irade yetildirdi. 2006 yılı herbilikten çekingendin ki o herbi formunu salgan bolsun lekin herbiyle kalbedeki mesuliyet duygusu ezelden suslap bakmadı. 2011 yılı o kesbi maharet imtihanından ötüp Cungu Poştu Guruhi Gumu Nahiyelik Şöbü Şirketi'ni resmi kırıp işte yetkizüş kesbiden başlap halka mulazmet kılıç kızgınlıkını yeni hizmet ornuna sığdırdı.
1: 2019 yılı Şincan Poştisi Poştu Yolu'nu Karakurum İlgizlik'inin içkirsidiki Şeydullah Basırı'nı çıkayıp, Çigran Modapiyesi Poştu Yollanmalarının en ahırkı bir kilometrini tutaştırışını bilaladı. Şeydullah Basırı'nın deniz yüzünden 34 İlgizlik'i 5000 metr. Oksigen şalan bulup, tepi mutakassislər tərpidin İlgizlik'teki İlgizlik edep atalgan. Gomu nahiyesi bilen Şeydullah Bazarını tutaştırdığan poştu yolunun umumi uzunluğu təxminen 434 kilometr bulup, bunun içinde 300 kilometrden artıqı yol tikkiyalar arasındaki əgir-bügürü xətərlik tağı yolu. Şucayda, küdə davını xətərlik, xuddi, alvasti qoğu-qoğu uxşaydı. Maza davan tik, 5000 metrden artıq tik örləysiz. Heyka davan asma 99 egme bar degen söz. Bundaq yol əhvali şoförlərinin mahareti və psixik sapasığa intayın yuqarı tələb qoyatdı.
0: Xəbər yetib gelişi bilən İlhamcan birinci bolub təşəbbüskarlıq bilən tələb qılıb, mən yaş, çoxum bir işim kerek, mən hərbilikdən çekingen, tankı əskeri bolğan, bu vəzipə bana ən muvafiq dedi. Şu dakikadan başlap o aldın tayarlık kılışkı başladı. Yol haritasını kaytı tetkik kılıp, peşkadem şoförlerin İlgizlik'te otomobil haydash tecrübesi doğrusu da meslehet sorudu. Hatta özü pul çıkarıp İlgizlik'e takabül turadigan dora ve maddi eşyalarını setip aldı. O köylü de bu liniyeni kaytı dansep, fakat şirketinin vazifini resmi çürüşünü kütti.
1: 2020 yılı baş yazda Şeydullah Məxsus Poştu Yolu resmi içildi. İlhamcan bu məxsus liniyanın transport çöpürlüğüne resmi təyirlendi. Tuncaq etim sınaq tərqisi yürgen günü səhərdə o Guma Nahiyyə Basırdan yolu çıxıp, avtomobil bilen tik yar bilen çoğunqır cilğa arası dımandı. Sol tərəbdə hər vaqt seyirlib çüş ehtimallıqı bolğan şehirlik qıya, On tərbide tegi yok han, tar yolda pekat bir çoğun avtomobilla mağala etdi. Net saat silkiniş arqılıq o ahri poşta avtomobilini Şeydullah Bazarlıq hükümet korosuğa haydap girdi. Bazarda turuşluk kadır hayacallanğan halda onun kolunu tutup durup. İlhamcan, siz gelip bazarımız canlanıp ketti, dedi. Çigran Mudabiye cancilleri bu haberini anlap, terep-terepten yetip gelip, poşta yeşiliğe yıraktın karadı. Şu çağda İlhamcan zimmisindeki mesuliyetinin kançılık eğir ikerlikini düşündü.
0: Şeydullah Məxsus Liniyesi otomobil haydaş teknikisini emez, bedenin en yukarı çekinimi sınaydı. Deniz yüzünün İlgizliki 5000 metreden aşıdı. Oksigen miktarı tüzlanlıktan yerimiğimi yetmeydi. باش آغرش، کوکرک سکلش، ایقسزلیک نورمال احوال. قشتا یول موز تطوب، یازدا تاغ گومرلیب چوشسه، هر وقت کوتولمگن احوال یوز بریش ممکن. İlhamcan yıl boyu muşu yolda katırap yürüp, 72 min kilometreden artık bir xatar yol yürüp, Şeydullah bazarığa 200 qetimge yakın berip gelip, partiya gezeti, partiya jurnalıdan 6 milyon parçadan artık, türlük poştu yollanmalarından 100 min parçadan artıkını toşudu. Ezelden hadisi yüz vermedi. Bir yollanmanı mı yittirip koymadı.
1: Bir qetim Şeydullah bazarığa ketevitip, Bengua yük avtomobilinin ciddi egmi kontrollüğünü yoktup, örülüp ketkenlikini gördü. Avtomobildeki iki adamdan biri nek meydanda kaza kılgan bulup, yeni biri iğir yaralanıp, hoşidin ketkenliydi. İlhamcan derhal avtomobilini toktutup, Bengua avtomobiliğe sekrep çıkıp, yoldan ötüp ketivatkan, yeni bir netçe şoför bilen birlikte hayat kalğıçını, şekli özgergen kabinkedini sürep çıkıp, yakın etraptaki davalaş noktasına apardı. Çigra Mudabiyaz sakçıhanısıdaki sakçılar yetip gelgenden kiyin, o andın üntünsiz ayrıldı.
0: O avtomobilge kaytıp gelgenden kiyin, korkunç iz kılıp kolları titrek getti. Şu günü keşte katnaş hadisinin içinişlik körünüşü kallası da kaytı tekrarlanıp, keçeçi uxlayalmadı. Yan telefonudaki ailesidekilerinin sürtüge karıp yaşınıp kalgan ata anısı ve saklavatkan ayalını oylap o tuncuk etim tevrinip kaldı. Yine devamlı bu yolda bağımdım yok, dep oyladı. Ama ertesi seherde kuyaş nuri koylon teğinin çoksudun ötkende o yanına avtomobilini ot aldırıp, hutkı selip, Şeydullah bazarı terapi karıp yürüp getti. O merdanı sözlerini diyelmeydi. Fakat şu yoldaki cançile ve yurttaşla onu kütüp duruvatkan dek his kılattı.
1: Şeydullah poştu yolunun təsir küçünün üzlüksüz keyni işige əgişip, poştu yollanmaları mu kündün künge köpeydi. En dəslepki, İvi koda künüge netçi 10 posulki toşitin 5 tonnalık avtomobil, 8 tonnalık

0: avtomobil. Bugünkü 10 tonnalık iğir yük avtomobili gıca İlhamcan bu hayatlık liniyasının ösüp yetilişige guvah buldu. Hazırkı kadarı o 6 milyon parçadan artık partiya gezdi. Partiya jurnali ve 100 mingdan artık posulkini Çigra Mudabiye ofisler askerleri ve ahalilerinin koluğa bir hatlar yetküzüp verdi.
1: İlhamcan memleket boyca poşta sistemisindeki ilgari şahs. Atınım raylık emgek nemonisi. Atınım rayın boyca ahlak nemonisi Katarlık namlığa erişti. Lekin onun en kadirleydiğini cançile ve ammanın poşta avtomobilini körgende çehrideki külge idi. O daim Çigra Mudapiyasiga poşta boyumlarını yetküzüş bir türlük siyasi vazife. Tehimi muhimi iğir şenç. Men ta ki avtomobil heydiyelmegenge kadar toktap kalmayman dedi.
0: Herbi kısımdan poşta yolu gıca, tanka askerden poşta transport şopra gıca, İlhamcan Ömer 100 neçim min kilometrlik adısa 100 bermeslik rekordu bilen hayat mamatlık liniyasını kayıt kayta kesip ötüştü çıngdırıp neminin halk poştisi halk üçün ikerlikini. Herbilikten çekinsi mu özgər meydan herbilerinin xisleti ikerlikini ispatladı. Muhabbetini vətəngi bir işlaplı kalmay, yana bu yeşil hayatlık yoludaki her bir yurt dışına bir işlediğin.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Vatan Minin Ailem programısı bu yedi canlı çişberdük. Anlıkınınla rahmet.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjang.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Bırak programısını alışanlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.

Kadirlik dostlar, bu kıtım programımızda tüvendeki mezmurları da alış bir yerimiz. Gülün vatkan yezi kentlerge nezarı seyipimizde, hoşuna yezi, cunyi doğur materyalları bütün zencirlik kesbini zor güç bilen terakki kıldırdı, digen mezmun diye kıtınladı buludu. Kaltısı bir iş mahirleri seyipimizde, şu çağının bir kutusdaki gülü apını hem isi de tutu aldı. Bartıla şehri, Otbalak Bazırı, Ulastay kentinin ahalisi, Movenyu, ömrünün ahırdı yezi kent özün xat resimlerge iştiyak bağlıdı, digen mezmunlar diye kıtınladı buludu. Yezi iyilik yezi dehqonlarga aloqador fuchurlar sayfimizda Cho'chak shahri chorvachilik yordam pulini dal joyida amaliyalashtirib, kasblarini gullandirishga kuch qo'shdi qatorli fuchurlarni o'tamiz. Radio anglovchilar. Programmamiz Sinjon radio televiziya stansiyasining yangi taratqu silushiting obunchilar terminalni masqadamdan olitildi hamda har vaqt qaytirib anglovli bo'ladi. Hamda dehqonlar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.

Radio anochla. Bugünkü gülün ortakın yazı kentlerine nazar seyipimizi köpçülükke Hoşun ayısının cüneyi tebabıda doğru materyalları bütün zincirlik kez buna kandak terakki kalırgalı hakkı sözler birimiz.

Lıq baylıqına tayınıb, joni tebabiti dor materialları xas kəsbun östürüş, pişiqlaş, setiş bir gəbləşkən bütün zəndirlik tərəqiyatıqa bütün küç bilən törtkü bolub, joni tebabiti dor materiallarını dehqan çarabışlarının kirimini aşırıb beşiriki altın yupurmaqqa aylandırdı. Hoşnayisinin özgüç təbii əvzəliki bu cayını əla süpətlik, danlıq joni tebabiti dor materiallarını yetiştirilgən Təbii münbət tüpraqqa aylandırılan bulub, şu caydan çıxılan küçük buya, kətira, tən yeyici xatarlıq doğru materiallarının önümlük tərkibi yox ori, süpütə əla bulğaçqa bazarının kən etiraf qilişiqi erişdi. Bu cayına xas danlıq cüngi tibabıda doğru materiallarının tərəqi qıldırılan əla süpətlik rayonga aylandı. Hoşnahiyyə Şintara yesidiki tən yeyici östürüş bazısı kirginimizdə, Tutaş ketken tüplerinin öz ehvali kişinin kuşalıklılığından bulup, o tüplerinin kuşiydi dımakı urulup tırattı. Köp yıldın bu yan tiyen yeci öztürüp, bu kesimin terakiyat özgürüşüge guvah bulan tarihçi çoğun ailesi Çin Cialin mundak dedi. Tiyen yeci kurgakçılık, çıdamlık, perviş kılıç asan, bazarda seyitliş yolları mokum, onun üstüge bu cayının evzel kilimat tıprak şarait koşulgaçka Östürülgen ten yeyecüğünün tatlılık derecesi yok gire. Spiti yakşı. Mən östürgen mın modun artık yerdeki ten yeyecüğünün mobeşi usulü 400 kilogramdan açtı. Onun üstüge hemisi zakaz bu işi terilgan. Setiş yolları din gəm kılmaymen. Her mu yerden kılgan sap kirmim 3000 yuan giyitip paydisi en enevi ziraatlarınınkidin xeylili yukur bu oldu.

Növbette, Hoşna isnin cüngeyi tibabıda doğru materyalleri teyrekçilik umumi külümü 53.200 moğa yitip, teyrekçilik endisi parça tarqaq teriştinin tedirici halda külümleşken tutaş terakiyatı yüzlünüp, teyrelgan türleri ten yecü yavudçıların küçük buya, neyzgül, çayhu qatarlıq 15 yıl sortini öz çık aldı. 100 mu yerge neyzgül sınak tereqisi öztürüp, bu yıl ət yazı tuncu qitim yığvalgan Şintara yesi Şintara kentindeki tereqisi ailesi Zorin bin mondaq dedi. Neyzgülün ayı buluşu nisbiti yok vuruyor, pərviş kılış asan, mülçerim çarım o yerden kılınan kirim 7000 yuan getidur. Mənkiler ili tereqisilik gülümünü kengen içine oylavadım mən. Cumhuriyet ibabıda doğru materyalleri kesbunan coş urup bravajlanışı, yani şu caydaki deyikhan çarabıcılarına şiki aldıdığı kirimini aşırılgan süpa hazırlap bədi. Hoşnaya, Suhatu yesi, Suhatu kentinin ahalisi, Livendoğunun tunuşturuşca ilgiri kent kesb kurulmasının birli xil buluş sebebinin amının kirimini aşırış yolları çekilip kalkan bulsa, hazır deyikhancılıkının arsal mezgildi, yani yakın etraftaki teyirikçilik bazısı vermişliyen. Livendoğun kuşal haldımındak dedi. Üçüncü ayda neyzgül yığvalganda mən 46 kent ahalısının birli işlemcilik kılışı təşkil edim. Kündülük kişi 5 kirimi 150 güven boldu. Bundak bolganda dekancılık kışlarımızda dəxil yetmeyle kalmasının köpçülük yerine bir ülüş köp kirim kalalaydı. Hoşuna iyisi Cumhuriyet İtibabı'da doğru materyallerin östürüş külümünü mokum zora yetişbilen bile. Cumhuriyet İtibabı'da doğru materyallerini pişiklaş karakallarına pahalı kırgızıp, kesb zincirini küçep uzartıp, mesulatının koşulma kıymetini aşırıp, doğru materyallerini deslepki kademli seçişinin koşulma kıymeti tüvenerek buluştak terakiyat kıyın meselesini bütün küş bilen hal kıldı. Şincan, Hurun, Tan, Cumhuriyet İtibabı'da doğru materyalleri çekli çirkinden işlep çıkmış siyakıda, 5. Tuluk atmatlaşkan işlep çıkırış liniyası tertiplik aylın vatkan bulup, bir-birigi ziç bağlanan yuyuş, toğraş, kurutuş, renk tallaş, ayrış katarlık iş tertiplerde işçiler, üskünlerinin yürüyüş ehvalini katlık güzdüp, mesulat süpet ötkülünü katlık kontrol kılıvat attı. Bu şirket Bultur 12. ayda resmi işlep çıkırışı kiriştürülgen bulup, yıllık Cumhuriyet İvabit'i doğralımı doğru materyallerini işlep çıkırış iktidari 20 tonu yitip, Hoşnayis'nin Cumhuriyet İvabit'i doğru materyallerini iyi çıkıp şıklaş kesbedeki boşluğunu doldurdu. Bu şirket 8600 mu Cumhuriyet İvabit'i doğru materyallerini ülke körüstüp, östürüş etizliği ilgi bulupla kalmay. Yine etraftaki kent yerikçi aileleri bilen uzak müddetlik hemkarlık kilişimi imzalap, Əla süpətlik Maysa, kəsbi texniki yetəkçiliki və

0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Madaniy yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab bir mançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı qılın.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetlik radyo anavcılar, anavatkınlarımın ve tıprak programımızı emdi kaltız beyiş mahirleri sahibimiz buyca Hınan ülkesi Şüçan şehirde yemek içmek ticaret kılgan Güli Apı'nın ilk ayısını sözlep birimiz.

Her kıtımlık yazlık tatil, kışlık tatilde canlıyı bilen belli opma bile heydep gürüç, un, yağ, kim keçek ve ögünüş buyumlarını apırıp verdi. Her kıtım yoklap barganda ular yine ton tonga artık pul tutkızıp uyattı. Bazda neçi yüz yuen, bazda min yuen'dan artık pul bir etti. Bu kuş berilgen gönül izhari ve her aylık turmuş pulu izcil 10 yıl devamlaştı. Patigül mundak dedi. Medeniyet seviyem yukur bulmağaçka canlılığa ton ton bilen köperek sırdışını tapıladım. Köp yıllardın buyan Patigül ve canlılığının sevri çallık bilen yetekleşi, mulayımlık bilen rıgbetlendirişi ton tonun üst bitlişiki baştan ahire hemrah buldu. 2022 yılı Tonton en yalnız fen şöyeniğe imtihan verip kirdi. Daha şurada oku atkan mezgilde o Patigül'nün kavap dükkanı ticareti kılıp pul tepişini asan emeslikine oylaşıp teşebbüskarlık plan iqtisadi yardımını toktuşuna oturup koydu. Tonton, ben okuş yardım pul iltimas kılsam buludu. Koşumcu hizmet kılıçık tayinip durmuş kıracıtımını tapalayım ben. Mihir muhabbetini tekme kıyıncılık barlağı yetküzüşünüzü ümit kılımen, dedi. Lekin Patigül yanıla iqtisadi yardım bir işini kattiği davamlaştırdı. Bu yıl Tonton yana aspirantlıkka oğuşluk imtihan verip ötti. Herbi sepki katnışış arzusunun köğünlüğü pikken Tonton aspirantlıkta oğuş bilen herbi sepki katnıştın kattiği halda herbi gazarmağa atnıştın tal dedi. Herbi sepki katnış aldı da o şu çanla gelip Patigül bilen belli turdi. Her günü gepleri tükmedi. Patigül oğudu kızımı oğuşaş dedi. Patigül'ün sözleri mihir muhabbetki tolgan idi. Tonton her bir sebki katınış aldı Patigül'ge özünün tonca aylık maaşını oğuşku yerden berişki iğana kılıçını olaydı kalakını eğitti. Patigül kısımda yakış işlen arzu uyanızda men tamamlayım ben dedi. Patigül Şincan'daki dostunu dugan oyun kuyuşuk teklif kılıp ekeldi. Hem 3 günde tapkan 4000 yuanın hemisini kıyıncılık var okuşlarla iyanı kaldı. Bu yıllarda Patigül 5 balığı iqtisadi yardım kıldı. Bunlardan ikisi daha şöyge imtihan verip ötti. Tonton iqtisadi yardımge erişken vaxtı en uzak bulan biriydi. 11 yıldın buyan Patigül kavap tükündü tırış pişlep, bir zıq bir zıqtın kavap pişirip, bir yuan bir yuandın yıkkan 200 bin yuandın artık bulunan hemisini şu caydaki ballarının okuşuğa yardım bir ilişki işletti. Patigül Şucan şehri bu için milletler çitpaklıkı terakiyatıdaki nemunlik şahs bulup bağlandı. Yıkın onun pul yığını kılıp okuşku yardım bergellik iş izleri Şucan nöl arlık doyun sıfırızlı haber kılıngan dinkin kent dikkatini kozgıdı. Bazı tordaşlar baha birip Gülü apa addi yakşı işler arkalık çeksiz mihir muhabbetini emeliyeti körüstüp emeli herkese arkalık milletler ihtifaklaşıp bir aile kişilerden buluşunun çoğun kur mahiyetik mezmununu çöndürdü deyişti.

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqıcıda qaltıs 5 mahirleri seyipimizin davamlaştırımız. Bortla şehir Otbalak Bazır Ulastay kentide de Movin Yüyü tılgı ilinse kent ahalı rəmiş kiliş valgındakil onu kentki ösün xat və rəsim darini dəb maqtışıdı. O bu yıl 68 yaş kirgən bulub ömrünün 20'ni aldırışlı kışıda ötküzdü. Pərzantları öy uçaq bulub iğilik tikləb turmuşdik iğri yükünü taşlıqan dünkin Kalem siyahını doz, özünü xat ve resimini emrah kılıp, bir parça şüenzi kağızda kızgın muhabbetini izhar kılıp, ahırkı ömrünü bəxtlik ötküzüp de kalmayı teğme muhimi kuyuk siyahının kuşiydi bilen, pütkül yezi kentinin medeniyet tıpırıkını uzuklandırıp, addi yaşanan kişinin kaltıs aktif küçünü ipadledi. Hem de bu vaxtaki mezmurlarını dektanlığa sunumuz.

Seni teşebbüskarlık ile zemine elip, öğütüş, yardan beriş, itekleş rolünü cari kıldırdı. Kentki barlık ösün xat, resim heveskarlığa meyli er ayal kıyriyaj bulsun, öğünüşünü halısla o maharetini kaldırmayı əksiz öğetti. En asası yezici soli, siyah işletiş, bedi tüzlüştün eser icadı yitidik ki, inçki maharetler geçe o hemişi sabırçalık bilen düşündürüp, kol mu kol itekçilik kaldı. Onun da kılçımı menmençilik veya ki kesb ehlilerine has tekebburluk mu yok idi. O daim, ''Mən kesbi xadim emez, lakin köpçülük kızıksla, mən həmin ayımı ögütmən'' deydi.

Yakında Abdum Rayon'un Çılan Kesbi Teknik Sistemisi Mütehessisler Kolektifideki 10 kişi Çaklık Naisi'ye bir merkezlik tekşürüp tetkik kılış ve teknik cihetten terbiyeleş faaliyetini kanat yaydırdı. Faaliyette sohbetleşiş, muhakkim kılış bilen nek meydanda terbiyeleştin birleştiriş usulü arkalık Çaklık'tan Çılan Kesbi'nin terakiyat için tomur tutup kesel körüldü. Mütehessisler ümiki Çaklık Naisi'ye çılanlık bağlarına çoğunkur çöküp nek meydanda tekniki bu işi terbiyeleştin kanat yaydırdı. Çılan sortini yakışlaş, yeşil östürüş, kisellik aşarı ziyinin yeşil aldığını iyiliş tizgilleş katarlık, aşkışlık halklarını çördep, nek meydanda ülke körüstüp, çöndürüp, çılançı dihkallarının işlep çıkırış ceryanda yolukkan teknik cihetteki kıyın meselelerine sabır çallık bilen cevap verdi.

Altın rayının göç kalısı, göç koyu hem sütçülükünün terakkiyatını mukumlaştırışı dair 9 maddelik siyaset tedbirini hakiki emelileştirip, dekhalarının nep yetküzü siyasetin delcayda emelileştiği kapalatıklaşı için yakında çöçek şerlik yezi ilgiliki yez idarısından çarpışılık mal doktorluğu hizmetçileri her kaysi yez bazarlarına çoğunkur çöküp, külemleşken bakmışlık meydalları hem de bakmışlık aileleri karta yardım pulun tek şürüp bikti ve meblağ tarqatdı. 2 gün ilgiri Çöçek Şehirlik Yez İlgiliki Yez İdarısının Çarpıçılık Mal Doktorluk Hizmetçileri Şincan Tianyan Çarpıçılık Çek Şirketi ve Çöçek Şehirinin Bozdak Bazırı Dongmin Bakmıçılık Kesbi Kooperatif Katarlık Bakmıçılık Emli Gevdilerine Berip Dikkatini Köpiyeleydiğen Sihir Yardım Poli Köpiyeleydiğen Sağlık Yardım Poli Yemhaşek Yardım Poli'nin ibaret 3 çoğun yadroluk türgü merkezleştirip Yardım Poli'ni tekşürdü ve meblağ tarqatdı. Hazır kadar Çöçek şehirde bir kılvatkan çarva 545.100 yitidigan bulup 92.700 çarva kotandan çıkarıldı. 2026 yılı Çöçek şehirinin birinci türkümdeki çarvacılıkka dair

9 maddelik siyaset tedbiri boyunca yardım pulu iltimas kılgan meblağı 5 milyon 330 bin yuan'dan aşkan bulup, nöbette 3 milyon 300 bin yuan çıkım kılındı. Yine 1 milyon 230 bin yuan'dan artık meblağ ilan kılınıp tarqıtılış aldı turuva tutu. Meblağ çıkım kılış nispeti 85.1% yetti. Bunun için de tekfir bekletilip tarqıtıldığın kısımını öz çıkı alıdı.